karı viran koydu mor sümbül bağları. Sevdiğim geçiyor gençlik çağları.

0: CRC Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin %80 oranında tamamlandığını da söyledi. Ümidim, meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin bitmesi dedi. Ankara NATO zirvesi kapsamında uluslararası güvenlik diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Müttefikler Ankara'da programında üst düzey devlet temsilcileri, politika yapıcılar ve stratejik araştırma kuruluşları bir araya gelecek. 2 gün sürecek etkinlikte NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. Ankara'da 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyede. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesini takip edecek uluslararası basın mensuplarını anlamlı bir resepsiyonda ağırladı. Resepsiyonda yabancı basın mensuplarına Türk sofra kültürüne ait yemeklerden ikram edildi. Duran, Türk mutfağını değerli kılan yalnızca yemeklerinin zenginliği değil, bu zenginliğin paylaşılmasıdır, dedi. Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Türk savunma sanayi önemli bir başarıya daha imza attı. Deniz platformlarındaki milli komuta kontrol çözümü, Advent Savaş Yönetim Sistemi, Havelsan tarafından Romanya'ya yapılan ihracatta ilk kez bir NATO üyesi ülkenin envanterine girdi. Çorum'da bir düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendikleri değerlendirilen yaklaşık 50 kişi hastaneye başvurdu. Sanat dünyası büyük bir değerini daha kaybetti. Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat'ta damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 2 büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. İran ve Amerika Birleşik Devletleri masaya dönüyor. Tahran-Washington hattında yürütülen diplomatik temasların adresi Pakistan olacak. Suudi Arabistan merkezi El Arabiya müzakerelerin 11 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. İranlılar eski dini liderleri Ayetullah Ali Hamane'ye veda ediyor. Cenaze törenleri kapsamında başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Katil İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi. Başkent Beyrut'la güney banliyosu üzerinde de insansız hava araçlarıyla alçak irtifada uçuş gerçekleştirdi. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yapıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetiyle yüksek mahkeme arasında kriz yaşanıyor. İsrail hükümeti ülke tarihinde ilk kez bir yüksek mahkeme kararını reddetti. Karar İsrail içinde tartışmalara yol açtı. Haberleri dinlediniz.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve biz yine sabahın namesiyle İstanbul'dan, İstanbul Radyosu'ndan sesleniyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel geçecek bir gün ve hafta olsun hepimiz için. Saatler onu gösterinceye dek 3 saat boyunca birlikte olacağımız sabahın namesini başlatıyoruz. Efendim, programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Sabahın namesi bir istek programı. İsteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44 numarayı tekrar ediyorum. 0552 040 66 44 bu numara WhatsApp iletişim numaramız. Buraya mesajlarınızı yollayabileceğiniz gibi Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı ulaştırabileceğinizi hatırlatalım. Karayollarında durum, hava durumu paylaşacaklarımız arasında ilk yarım saatimiz yapımcımızın sizler için seçtiği şarkılarla başlıyor. Sonrasında sizin isteklerinizle oluşacak bir repertuvarla huzurlarınızda olacağımızı bir kez daha belirtmiş olalım ve ilk şarkımızı dinlemeye başlayalım. Zeki Duygulu'nun Uşak eserini Seda Gökkadar seslendiriyor. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir.

Yıldızlı semalardaki haşmet ne güzel şey. Sade Hoyses'in Faik Ali Ozan Soy'un dizeleriyle bestelediği Kürdi Dili Asker şarkısını Alp Arslan'dan dinledik. Mustafa Seyran'ın Hüzzam eserini de Ayferer seslendiriyor. Unuttun mu aşkımıza ettiğimiz yemini? Nerede kaldı ağladığın, ağlattığın kaç gece?

Zihnimde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Harputlu Hafız'ın Hüseyini eserini İbrahim Suat Erbay'dan dinledik. Sade Hoş Ses'in Hicaz şarkısını da Melda Kuyucu Kılıç seslendiriyor. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevdiğim her şeyi el aldı gitti.

Furkan Biçer'i dinledik. Erol Sayan'ın Aşk Efsa makamındaki şarkısıyla Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçsin. Sezen Özmen bu kez mikrofona geliyor. Yıldırım Gürses'in Nihavend şarkısını seslendiriyor. Aşkım bahardı, ümitler vardı, sen gittin diye gönlüm karardı.

0: Sizin TRT Name sizin için çalıyor.
1: Efendim istekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız, Facebook'tan da resmi sayfamız vasıtasıyla Sabahın Namesi'nin olduğu bölümü mesajlarınızı yazabilirsiniz, ulaşıp yazabilirsiniz diye bir kez daha hatırlatmış olalım ve günün ilk isteğini Nusret Yılmaz'dan dinleyelim. Turgut Yerkent'in dizelerini Avni Anıl Hicaz makamında bestelemiş. İbrahim Özdemir'in isteği yerine gelecek. Mersin Mut'tan selamlar sevgili.

Günümüz aydın olsun, yüzümüzden tebessüm eksilmesin, yeni haftanın hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle demiş. Kendime, Dilek Hanım size, Gaye Hanım'a, evinde misafir olduğum abim İsa Özdemir'e ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan olsun diye de belirtmiş, teşekkür ediyoruz. Hürriyet Gürsel Kuzu, Antalya'dan günaydınlar deyip herkes için istiyor, aynı şarkıya istekte bulunmuşlar. Musa Aytu Bartın'dan sevgiler saygılar yollamış. Burdur Esenevler'den Zeki Gün, ailesine, name dostlarına, ekibimize, herkese armağan ediyor sıradaki eseri. İbrahim Halil Zengin de Gaziantep'ten selamlıyor. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği, Ali Acı Burç Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma ayrıca Ali Özyener, Erhan Göksu, kıymetli eşim Bilge Hanım ve kızım Özge Nur'a da armağan ediyorum diyor. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'dan ulaşmış, eşi için istemiş, istekler yerine geliyor ve ilk isteğimizi biraz önce de söylediğimiz gibi Nusret Yılmaz seslendiriyor. Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek.

Şiir dinledik. Selahattin Altınbaş'ın Halil Soyer'in dizeleriyle bestelediği Rast şarkısıyla Deli Günler İstanbul'dan Müfit Aksu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum deyip bu şarkıyı istemiş. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış. Salim Uğuz Uşakbanaz Kızılhisar Köyü'nden günaydın diyerek ulaşmış. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya herkese hayırlı sabahlar diliyor. Kucak dolusu sevgiler yolluyor. Başarılı bir yayın haftası diliyor. Sağ olunuz. TRT Name ailesi ve tüm dostlarım armağandır demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Şahap Ünal Uşakeşme'den torunu Ares'e ortak ediyor.

Ben de yağmur, bulut, bora, fırtına, sen yanımda yoksan bahar, kış olur dedi Nilgün Aygül Bingöl, Hasan Soysal'ın Muhayyer Kürdi şarkısıyla. Günümüze aydın olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Nebahat Yalnız, Gemlik Küçük Kumla'dan ulaşıp tüm dinleyicilere sevgiler göndermiş. Rahmetli hocam Hasan Soysal'ın bestesi olan şarkıyı rica ediyorum deyip istekte bulunmuş. Fahri Özdemir Ankara'dan selamlar saygılar diyor. Savaş Özat'a İzmir'den name dinleyicilerine ortak ediyor. Osman Selçuk Altun da iyi yayınlar dilekleri.

Osman Soygüden de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden hayırlı sabahlar. Yeni bir haftaya sağlıkla, mutlulukla, huzurla diyor ve tüm TRT Rahmi dinleyicileri için istiyor. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden ulaşmış, selamlar, sevgiler yollamış. Sizlere, Vedat Kara Aslan'a, eşine, çocuklarına, İrfan Köklü'ye, eşi Emine Hanım'a, TRT Rahmi dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyor. Armağandır dedik, şarkıyı birlikte dinledik. Saatler 7.55'i gösterirken Neşe Öztaş'a kulak verelim. Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam eserini dinleyelim. Müjgan adı güzel Yerce'nin isteği. Aşkın beni durmaz yakar. Ey sevgili, sen neredesin?

Açılır Gonca gül yar, seni sevse bülbül yar, seni Mecnun görseydi düşüp ölmez miydi yar? Hamiyet Turan'ı dinledik Erol Sayan'ın bu Segah şarkısıyla. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal'ın isteğini yerine getirdik. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, Şenol, kızları Sude Nur ve TRT Name dinleyen herkes için istemişti. İstekleri yerine geldi. Sırada nihavend bir Saadettin Kaynak şarkısı var. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Yahya Geylan mikrofona geliyor. Kübra Kulaksız. Günaydın TRT Name ekibi ve sevenler. Çok sevdiğim canımın işi Cihan için istiyorum demiş. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Ankara'dan sevgiler diye de iletmiş Kübra Kulaksız. Aramıza yeni katılan bir sevgili dinleyicimiz, anlaşılan o ki. Hoş geldiniz diyelim. İsteğinizi yerine getirelim. Şarkıyı birlikte dinleyelim. Menekşelendi sular, sular menekşelendi.

Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim. Ümit Yaşar Oğuzcan yazmış dizeleri, Rüştü Şerda Rast makamında bestelemiş. Şarkıyı Behiye Aksoy seslendirecek. Seslendirdi efendim. Hatay Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteği yerine geldi. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur ve Emre Bakır, ekibimiz ve şarkıseverler için istemişti. Yalova'dan Necmi Kocaoğlu, Çiftlikköy'de Aydın Altı sitesi sakinleri ve değerli TRT Rahmet dostlarımı armağan ediyorum diyor. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan selamlıyor. Radyo dostları için istemiş sıradaki şarkıyı. Adnan Yıldız da Güzel İstanbul'un çok değerli yapımcı ve spikerlerine diyor. Ankara'dan selamlar yolluyor. Kalbimizdeki iyiliğin dünyamızı sevgiyle aydınlattığı güzel bir hafta olsun dilekleriyle ulaşmış sizlere ve kendime armağandır diyerek ortak olmuş sıradaki esere. Gülten Duran Mersin'den güzel bir gün dilemiş. Gönül dolusu sevgiler sizlere ve Name dinleyenlere armağanımdır diyerek istiyor. İyi ki varsınız demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkı sizlere de armağan oldu. Sıradaki eser Ankara'dan Süleyman Altuner'in Name dostlarına hayırlı haftalar diliyorum demiş. Necdet Tokatlıoğlu'nun Acem Kürdi şarkısını istemiş. Ali Tekin Türe yazmış dizeleri. Acem Kürdi makamındaki eseri Necmettin Yıldırım seslendiriyor. Farz et.

0: Hayat. Yol durumu.
1: Bozantı Tarsus Otoyolu'nun 6 ila 8. kilometrelerinde üst yapı onarım ve asfalt çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanmakta. Bursa Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Muğla Denizli yolunun 22 ila 27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmakta. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ila 28. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Efendim, yol durumunu paylaştık. Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak ediyoruz. Sinan Öksüzoğlu Trabzon Arsin'den selamlar saygılar demiş. Sevgili eşim Nurhan Öksüzoğlu için çalarsanız diyerek bir Selahattin İnal şarkısı istemiş. Isparta Senirkent'ten Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli için de çalınacak. Gültekin Erkılıç sevgiler yolluyor Gaziantep'ten eşi Meral Hanım, oğlu Ege ve tüm şarkı sevenleri ortak ediyor. İhsan Özdoğan da hoş geldiniz demiş, hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Radyo dostlarını saymış, ekibimize ortak etmiş, Gülşehirliler için istemiş. Efendim Nevşehir Gülşehir'den ulaşarak bize sevgili dinleyicimiz istekte bulunmuş. Onları da ortak ediyoruz. Bir Selahattin İnal şarkısı dedik. Nalan Altınör seslendirecek. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum.

0: Karadeniz kıyıları Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Muğla'nın iç kesimleri Afyonkarahisar, Tokat ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde, öğleden sonra Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 31, Bursa, İstanbul ve Kırklareli 30, Denizli ve İzmir 24, Kütahya 25, Muğla ve Adana 33, Antalya 31, Burdur ve Hatay 30, Ankara 29, Eskişehir ve Konya 27, Yozgat 24, Bolu 26, Bartın 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25, Amasya ve Samsun 27, Rize ve Trabzon 26, Erzurum 23, Kars 20, Malatya 33, Van 27, Diyarbakır 38, Gaziantep ve Mardin 34, Şanlıurfa 39 derece.
1: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
0: Hava durumunu da paylaştık. Saatler 8.26'yı gösteriyor. Sabahın Namesi isteklerle devam ediyor. İsmail Etişken sıradaki isteğin sahibi, Karabük Safranbolu'dan selamlar yollamış. TRT Name dinleyicileri için istemiş. İlyas Aydın Tokat Ormanbeyli'den selamlar yollamış. İbrahim Kaçar hayırlı haftalar, hayırlı işler dileklerini iletiyor. Sağlıklı günler diliyor Eskişehir'den. Bayram Gökçen de Fethiye'den sevgiler yollamış. Torunlarını Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'ı ortak etmiş. İsteklerini yerine getirelim. Necdet Tokatlıoğlu'nun Uşak şarkısını birlikte dinleyelim. Solistimiz Necdet Tokatlıoğlu, Orhan Seyfi Orhan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısıyla dinliyoruz bestekarımızı. Dünyada biricik sevdiğim sendin.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta

Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben. Ayşegül Durukan'ı dinledik, Alaaddin Yavaşça'nın, Alaaddin Şensoy'un dizeleriyle bestelediği bu Hüzzam şarkısıyla. Hatay Payas'tan herkese günaydın, mutlu sabahlar diliyorum demiş Mehmet Andız. Efendim, yeni haftanın hayır, huzur, sağlık getirmesi dilekleriyle hayırlı yayınlar diliyor bize de. Efendim, ve bu şarkıyı istemiş sevgili dinleyicimiz. Bizden isteğini yerine getirdik. Kimler için istiyor? Çok sevdiğim eşim Serpil Hanım'a, kendime, oğlum Berkay'a, İzmir'de görev yapan oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Bursa Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde çalışan kızım Özgenur'a, damadım Samet'e, siz değerli sunucumuza, yapımcımız Gaye Görkem Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinledik. Şükrü Özdamar'da Niğde Bor'dan ulaşmış, çok değerli annem Nur Hayat Özdamar için istiyorum. TRT Name dinleyen bütün gönül dostlarımıza da diyor. Gülsefa Can Bolat Erdem.

gerçekten gönül dolusu sevgiler yollamış. Efendim Tarık Konal sıradaki esere ortak olmak istemiş. Fethiye'den ulaşıyor sevgili dinleyicimiz bize. Uşak'tan Selahattin Günaydın'ı da ortak ettik ve sıradaki esere geçiyoruz. Sıradaki eserimiz Beyati bir şarkı, Fehmi Tokay'ın Rüştü Şardağ'ın dizeleriyle bestelediği eseri bu. Kemal Caner'in sesiyle dinleyeceğiz. Uşak'tan Meral Özhan istemiş, eşi Erol Bey'e kendisine armağan ediyor. Canım evlatlarıma, canım torunlarıma, değerli sunucumuza, değerli yapımcımıza, değerli name dostlarına diyerek hepimizi de ortak etmişlerse teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, beraberce dinleyelim şarkıyı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım, bakışından süzülen İşvene kurban olayım.

Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan kalbim yine senindir. Teoman Alpay'ın Muhayyer Kürdi şarkısı Turgay Kızıltuğ tarafından seslendirdi. Orhan Şencan Antalya'dan selamlar, sevgiler gönderip başta sunucumuz Dilek Hanım olmak üzere yapım yayın ekibine name dinleyicilerini armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Çok da güzel bir eser. Şimdi sırada Esma Başbuğ'dan dinleyeceğimiz Semahat Özensesin Uşak şarkısı var. Hüseyin Yurdabak yazmış güfteyi. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan ulaşıp Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri, ayrıca Ali Yürük, Kenan Ekiz için de istemiş. İsteğini yerine getiriyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

Gül açılsın dudağında gülü ver. Teoman Volkan Özselçuk'tan dinledik Selahattin İçli'nin Kürt Dili Cazkar şarkısını. Eseri Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp sevgiler yollayıp istemişti. Hatay Medeniyetler Korosu arkadaşlarına, FM Name dostlarına, Güzide sunucumuz, hazırlayan Görkem Hanım diyerek bizleri de ortak etmiş. Her sabah ruhumuzu dinlendiren güzel eserler için çok teşekkürler demişler. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olunuz. İyi yayınlar dilekleriyle ulaşıyor Zeki Harman Mersin'den. Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak ediyor. Kızılcahamam'dan Hamza Duman. Efendim tatlı dilinize, güler yüzünüze maşallah moralimizi düzeltip neşe kaynağımız oluyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle hissettirebiliyorsak ne mutlu bizlere, sağ olunuz. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş, kolay gelsin, emekleriniz için teşekkür ediyorum diyor, sağ olunuz. Sizleri de ortak ettik bu esere ve sıradaki şarkıya geçiyoruz. Saatler 8.53'ü gösteriyor. Radyolarını yeni açan dostlarımız, gününüz aydın olsun, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün ve hafta olsun dilekleriyle açtık yayınımızı. Öyle de devam ediyoruz. Sizden bir şarkı rica ediyorum, istiyorum demiş bir sevgili dinleyicimiz. Efendim bir yandan da kim olduğunu görmeye çalışıyorum isteğinin içinde. Koro şefimiz Remzi Çelikya'ya, koro arkadaşım Nebahat Yalnız'a armağan olsun. Radyosu açık olanlara da gelsin, tüm ekibinize kolaylıklar demiş. Gemlik Küçük Kumla'dan Gülden Keklik bize ulaşan dinleyicimiz. Evet, Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak eserini Bahadır Özüşen seslendiriyor. Unutamam seni.

Şu gönlü gönlüne bir koyabilsen, Gaye Görkem Bülbül'den dinledik Sübeyde Yalınöktem'in Rast eserini. Piraye özgün, huzurun, sevginin, şansın bol olduğu bir hafta dileğiyle diyerek Samsun'dan selamlar, sevgiler yollamış ve kardeşi Sevtap Bayraktar'la eşi Tuğsal Bey bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istemişti bu eseri. Sizler de iyi ki varsınız, teşekkür ediyoruz. Eseri de programımızın yapımcısı sevgili Görkem'in sesiyle, yorumuyla dinledik. Efendim, sıradaki isteğe geçiyoruz. Son saatimize girdik. Bu arada saatler 9'u 3 dakika geçiyor. Murat Seçkin'i kendisine ait şarkısıyla dinleyeceğiz. Güfte Nedim Saatçioğlu'na ait Ankara'dan, Kavaklıdere'den Sezer Gökhan bize ulaşan dinleyicimiz. Efendim, başta tüm TRT vericilerindeki değerli görevliler olmak üzere siz sevgili canlara, tüm sevgili dinleyenlere değerli sanatçımız Murat Seçkin'den bir eser armağan etmek istiyorum diyor. Hep esenliklerle ve sevgimle sizlere gönlümden teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle ruhumuzu yükselten, yüreklerimize olumlu duygular, sevinçler katıveren seçkilerle günümüzü aydınlatmakta olduğunuz için var olun demiş sevgili dinleyicimiz. Sağ olun, sizler de var olunuz. Musa Aytu Bartın'dan iyi yayınlar dilemiş. Sizlerin isteğini de yerine getiriyoruz. Recep Kalkan Afyon İşçehisar'dan selamlar yollayan dinleyicimiz. Onun isteğini de yerine getirelim ve eseri birlikte dinleyelim. Borcum olsun.

Sevdiğim dünyalar kadar gel dese bir gün gel dese. Münir Nurettin Selçuk'un bu hüzzam eserini Çetin Körükçü'den dinledik. Edirne'den Selda Karayiğit istemişti. Durmuş Altıntaş'ta Hacı Bektaş'tan selamlar demiş. Efendim eşi Zülbahar Hanım'a, çocuklarına, torunlarına, kız kardeşi Elif Akdemir'e, köy halkına armağan etmişti. Sevda öyle müşkül ki onu çekenler bilir şarkısını istemişler. Ama biz o şarkıyı zaten çaldık, hem de programımızın açılışında çalmıştık. Hissi kablel vuku diyelim efendim. Hissetmişsiniz ve fakat...

Dediğim gibi umuyorum ki en baştaki açılış şarkımızı dinlediniz. Dinlemediyseniz bu şarkı size ve sevdiklerinize de armağan oldu. Mehmet Gücü Yener, hayırlı sabahlarınız, günleriniz, işleriniz olsun demiş. Bandırmadan selamlar yollamış. Tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Erol Çelik, Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan selamlar. TRTname dinleyicilerine, TRTname dostlarına armağan olsun. Şevki Şahinoğlu'nda da armağandır diyerek istiyor. İsteği yerine getirildi ve sıradaki isteğe geçiyoruz. Ekrem Mert, Altınordu'dan yeni haftanın sağlık huzur içinde geçmesini dilerim demiş. Ve şimdi dinleyicimiz Semahat Özden Ses şarkısını istemiş. Alp Arslan seslendirecek. Sözler Ahmet Cengizoğlu'na ait. Makamsa Uşak. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine.

Efendim Zeynur Demirbileği dinledik. Halil Aksoy'un Ayten Baykal'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman söyler bizim şarkımızı. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur istemişti güzel bir hafta dilekleriyle. Meleğim Gonca Gülüm'e, kıymetli dostum Uğur Heybeli'ye, ailesine, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpek Dereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara demiş, dinleyicilerimize ve yapımcımızla bana da armağan etmiş. Sizlerin de ömrüne bereket, çok teşekkür ediyoruz. Sırada Hüseyin Balkancı'nın dizeleriyle Hasan Esen'in Muhayyer Kürdinamelerinin buluştuğu şarkı var. Esra Eçöz seslendirecek. Isparta'dan Şevki Şahinoğlu istemiş. Radyo dostlarını saymış. Tüm ekibe, tüm dinleyicilere armağandır demiş. Kadri Nail Soygül hayırlı sabahlar diliyor Isparta'dan. Efendim sevgiler yolluyor. Esra İçöz'ün sesiyle bir şarkıya ortak olmak istediğini belirtmiş. Zeki Gül de Eskişehir'den Devre'ye selamlar yollamış. İstekler yerine geliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Boş ver.

Yıldırım Gürses'i dinledik, kendisine ait şarkısıyla. Yıllar sonra rastladım çocukluk sevgilime, o aşina bakışlar içimi deldi yine. Seniha Cengiz Han Samsun'dan mutlu sabahlar dileyip eşi Mehmet Bey'e, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, name dostlarına, ekibimize, ayrıca bana da armağan etmişler, çok teşekkürler. Hasan Cengiz hayırlı sabahlar diliyor. Mahir Tekin, Recep Yıldırım.

Yılmaz Şevket Bakkan İbrahim Kaya için istiyor. İzmir'den Maya Türköz mutlu sabahlar dilemiş. Güzel sağlıklı bir gün ve hafta olsun diyor. Hamisi aracı İzmir Ürkmez'den günaydın diyerek ulaşmış. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan. Eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzayname dostları ve radyomuz emekçilerini ortak etmiş. Seçil Kamber de hayırlı haftalar dilekleriyle ulaşan dinleyicimiz. Efendim sizleri de ortak ettik. Sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 9.30'u gösterirken Serap Mutlu Akbulut'a kulak veriyoruz. Amir Ateş'in

Antep'ten ulaşıp bu şarkıyı sevgili eşim Aygül Hanım'a, siz değerli sunucu ve yapımcımıza da armağan etmek isterim. İyi ki varsınız, sayenizde sabahları daha güzel oluyor demişler. Teşekkür ediyoruz, eseri birlikte dinliyoruz. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim.

İki güzel eser. Önce Gül Yazıcı'yı dinledik. Turhan Özekin, Mehmet Erbulan'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla. Bir ben sevdim gönülden, bir de Mecnun ben kadar dedi sanatçımız. Manisa Salihli'den Hasip Uygun istemişti bu eseri. Name dostlarına, ekibimize armağan etmişti. Hayırlı sabahlar dilemiş Çanakkale Çan'dan Gülhan Kayar, ki yeni bir isim. Eşi Bahattin Bey ve kızları için istemişti. Elif ve Merve, damadı Emir için istemiş. Aramıza da hoş geldiniz diyelim. Sezai Keyvanoğlu da Uşak'tan ulaşmış. TRT Name dostları Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Ali Kılıç, Mustafa Kemah, Asım Tuğun, Ömer Karahan, Naci Keçeli için demiş. O da daha önce çalmış olduğumuz bir şarkıyı, Her Mevsim içimden Gelir Geçersin'i istemiş. Zannederim ki şarkıyı dinlediniz. Dinleyemediyseniz de bu eser size de armağan oldu. Dilek Yıldız, Name dostlarına selam olsun diyor. Fatma Ateşok Almanya'dan, yeni hafta hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin dilekleriyle ulaşıyor. Bizler ve Name dostları için istiyordu. İsteklerini yerine getirdik. Sonrasında Belgin Erol Gündoğdu'yu da Necdet Tokatlıoğlu'nun İlkan San'ın dizeleriyle bestelediği Rast şarkısıyla dinledik, dinlettik. Ankara'dan Emin Okur, iyi yayınlar, sevgi, saygı, selam demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, eşi Lale Hanım için bir eser istemiş Emin Okur. İsteğini de yerine getirdik. Dua gitmesin gözlerinden, pırıl pırıl arzular. Ve efendim sırada Mehsem Özşimşir'den dinleyeceğimiz Ziya Taşkent'in Hicaz şarkısı var. Hürmet Özdemir istiyor. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu, Yapım Yayın Ekibi ve Dilek Hanım'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Ceyran Şimşek Ayar, Samsun Atakum'dan selamlar, sevgiler ulaştırmış. Osman Yalçın, hayırlı sabahlar dilemiş Denizli'den. Dilber Kaymakçı, güzel bir gün, güzel bir hafta diliyor. Kardeşi Remziye Boyar ve TRT Name dinleyicileri için istiyormuş. İsteklerini yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Ne gelen ne soran var, acı geçti günlerim.

Zaman hızla aktı geçti ve programın sonuna geldik. Zübeyde Yalın Öktem'in Hicaz şarkısını Funda Paçacı seslendirdi güzel anam. Şarkıyı Gülcan Donat istemişti. Annem Cemile Coşkun'a armağan olsun demiş, aramıza da hoş geldiniz diyelim. Musa Özçelik'in isteğini dinledik sonrasında. Efendim eşi Elif Hanım, kızları Didem ve Leyla, damadı Tevfik Bakkürek, torunu Beliz, ekibimiz, name dostları ve benim için de istemişler Denizli Tavas'tan sevgiler yollayarak. Osman Ölçer de Samsun'dan selamlamış. Çanakkale merkezde bulunan Berber Recep Kaya'yı armağan ediyorum demiş. Size hoş geldiniz. Cihan Ağzıkara Bursa'dan, 4 yıldır sizi dinlemekten büyük keyif alıyorum diyor. Yine yeni bir isim. Sesinizi soluğunuzu daha çok duyurun lütfen diyelim. Ve son şarkımızı dinleyelim. Hamisi Aracı İzmir Ürkmez'den günaydın demiş. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın, İstanbul'dan İpek Taşkıran, sizlerin istekleri de bu şarkıyla yerine gelecek. Dilek Özkan, Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısını seslendirecek ve bu şarkıyla veda ediyoruz efendim. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ulaştırdı. Mikrofon başında ise spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu vardım. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla haftayı başlattık. Çarşamba sabahı buluşalım istiyoruz. Siz de isterseniz buluşalım. Hoşça kalın.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin önlenemez yükselişine hep beraber şahit olacağız dedi. Şırnak'ta TRT Haber özel yayınına katılan Kurtulmuş, Ankara'nın uluslararası diplomasinin önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. NATO zirvesinin ittifakın geleceği açısından önemli mesajlara sahne olacağını söyledi. Ankara'nın ev sahipliğindeki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump yarın Ankara'ya gelecek. Beyaz Saray Trump'ın programını duyurdu. Trump, Ankara'ya yarın öğleden sonra varacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşecek. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi dikkat çeken bir görüşme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. 1,5 saat süren görüşmede Trump'ın NATO zirvesine katılımı ve Ukrayna Savaşı konuşuldu. ABD Başkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de görüştü. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda alışveriş merkezi otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı 2 gün uçuşlara sınırlama getirildi. Rusya gece boyu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kiev'e yönelik bombardıman son bir hafta içinde kente düzenlenen ikinci büyük saldırı oldu. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde bilanço ağırlaşıyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3.342'ye yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740'a ulaştığı bildirildi. Depremlerden toplam 856 binanın etkilendiği, bunlardan 190'ının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 665. kez düzenlendi. Baş pehlivanlığı finalde rakibi Feyzullah Aktürk'ü yenen Erkan Taş kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırkpınar'ın yeni baş pehlivanını tebrik etti. Pehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi. Türk tiyatrosuna uzun yıllar oynadığı Lüküs Hayat'la damgasını vuran usta sanatçı Zihni Göktay, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşama veda etti. Yeni haftada hava sıcaklıkları birkaç derece artacak. Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Birçok bölgede sağanak görülecek. Haftanın sonuna doğru Marmara ve Karadeniz'de yağışlar yeniden etkisini artıracak. Bugün Ankara'da hava sıcaklığı 29 derece. Bugün, yarın ve çarşamba günü yağış beklenmiyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 30 derece. Perşembe ve cuma günü kentte gök gürültülü

geçmiş zaman olur ki. TRT NAM İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT NAM'in en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından merhaba değerli dostlarımız. Bu yayınımızda da mazi ile günceli buluşturuyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş şarkıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Ortak duygularda buluşuyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarla gününüze eşlik ediyoruz. Bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programı Muayyer Kürdi makamında eserlerle başlıyor. Yusuf Nalkese'nin sevilen eserini Nazlı Kanaat yorumuyla sunuyoruz sizlere. Nazlı Hanım'ın 2011 yılında yayınlanan solo albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Alişen Ozan'ın güftesi Ayten Uğuralp'e ait Muayyer Kürdi şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Sanatçımızla 2005 yılına uzandık. Efendim, şimdi de Selahattin Erköse şarkısıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Muayyer Kürdi makamında sözleri Rüştü Şardağ tarafından kaleme alınan şarkıyı Dilek Türkan seslendiriyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Değerli bestekar ve sanatçı Necdet Tokatlıoğlu, fani dünyanın gerçeklerini dizelerini de yazarak hayat verdiği bu şarkısıyla anlatmış bizlere. Biz de Turhan Özek'ten dinledik bu sevilen şarkıyı. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Evet efendim, hayat, yaşam, iyilikle, kötülükle, güzellikle, çirkinlikle bir arada yürüyor. Tabii ki iyiliğin içinde kötülük de yer alıyor, güzelliklerin içinde çirkinlikler de yer alıyor. Ama işte bu yaşamın ta kendisi, biz de güzellikleri ön plana çıkararak, iyilikleri ön plana çıkararak, olumlu bakarak, olumlu görerek yaşamaya devam edeceğiz elbette. Şimdi gelin şarkılarla süslemeye devam edelim günümüzü ve beste güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makam eserde Nalan Altınörs'e kulak verelim. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar diyor sanatçımız.

0: Değerli sanatçı Gönül Yazar'ın Gönülden Gönüllere isimli albümünde beste ve güftesi Taner Şener'e ait Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Efendim, aşka dair, sevdaya dair şarkılar bitmek tükenmek bilmez elbette. Tabii ki bestekarlarımız, söz yazarlarımız bu duygulardan, bu güzel duygulardan besleniyorlar. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamında bir Sinan Subaşı bestesi. Ve Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez. Bu güzel şarkıdan sonra lütfen sizler de düşünün efendim. Aşkın sırrını çözebildiniz mi?
1: Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez.

Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur. Evet efendim, kanun sanatçısı Göksel Baktakir'in Gütesi Hanife Kahraman tarafından kaleme alınmış Muayyer Kürdi şarkısını değerli sanatçımız Faruk Salgar'dan dinledik. Bu vesileyle aramızdan ayrılan kıymetli hocam Faruk Salgar'ı da bir kere daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 2018 yılına uzanıyoruz ve İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç'ın Gece Gözlüm albümünde yer alan bir Turhan Taşan bestesine kulak veriyoruz. Nihavet makamındaki bu eserin güftesi Günay Öztürk Özdemir'e ait. Öyle bir zamanda çık gel ki bana, dönmesin dünya, yorgun yıllar dursun. Geceler aydınlık, sevda hesapsız, son nefesim sen ol. Adı aşk olsun.

Anneanne'nin şarkılarının yer aldığı ve 2010 yılında Unutamıyorum ismiyle yayınlanan albümden Filiz Şatıroğlu'nu dinledik. Avni Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısını seslendirdi sanatçımız. Evet efendim, Nihavend makamında eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 2005 yılına uzanıyoruz. Aslında çok daha eski yıllarda kaydedilmiş bir eser. Ancak Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk albümünde de bir kere daha seslendirmiş olduğu çok sevilen bir şarkı, Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait eseri. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen.

Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Samime Sanay'ın 80'li yılların sonlarına damga vuran şarkısını 2005 yılında seslendirdiği kaydıyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu özel eserin güftesi Bekir Mutlu'ya aitti, beste ise Erdoğan Berker imzalıydı. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt paylaştık. Bu güzel şarkının ardından programımıza Erol Ünal Karabıyık'a ait nihavend bir eserle devam edeceğiz. Sözleri Nadide Buluç'a ait şarkıyı Ayşe Gül Durukan seslendirecek. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi Bir Garip Aşığım isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Gülmek yaraşır sana, gönlümde açsın güller.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses'i konuk ettik. Erdin Çelikkol'un sözleri Mustafa Töngemen'e ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçı. Dinlediğimiz bu kayıt 2018 yılında yayınlanan Musiki Şinas Tüccarlar albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel Nihavend şarkının ardından yolculuğumuza hüzam eserlerle devam ediyoruz. Klasik bir şarkıyla programımızı taçlandıracağız. Muazzez Abacı'nın 1986 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirdiği bestesi Sadi Hoşses, güftesi Yaşar Nezihi Bükülmez'e ait eseri dinleyeceğiz. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı. Ne canandan vefa gördüm, ne aşkından eser kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı.

Beste ve güftesi Yusuf Dalkesen'e ait Hüzzam makamındaki şarkıyı Seçil Heper'den dinledik. Efendim Seçil Heper de ilk kez 1966 yılında Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak müzik hayatına başlamış değerli sanatçılarımızdan biri. Sonrasında tabii ki gazino sahneleriyle müzik yaşamına devam ediyor ve tabii ki bu sırada onlarca 45'lik ve birçok albüme imza atıyor. Özlediğimiz seslerden bir tanesiydi. Şimdi yine nostaljik bir paylaşımla devam ediyor Geçmiş Zaman Olur Ki programı. Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Alaaddin Şenso'ya ait Hüzzam eserini dinleyeceğiz sanatçımızdan. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Koro Şefi Vedat Kaptan Yurdakul, Saadettin Kaynağ'ın Hüzam şarkısıyla bizlere seslendi. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Bu güzel şarkıyla daha da hareketlendik efendim. Ancak şimdi ritmimizi biraz düşüreceğiz. Yine gönlümüze dokunan bir sanatçının sesiyle devam edeceğiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına. İrfan Özbakır'ın güftesi Mustafa Sevilen'e ait Hüzam şarkısında Gönül Akkor'u deneyeceğiz. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar.

Arif Sami Toker'in Hüzzam şarkısını Emel Sayın'dan dinledik. Talih'in elinde oyuncak oldum. Efendim, bu kayıt sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünden sizlerle paylaştığımız bir kayıttı. Nostaljik paylaşımlara, bizi geçmişe götüren harika şarkılara Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyoruz. Şimdi 70'li yıllara uzanacağız aslında. İlk olarak Ahmet Özsan'dan 1975 yılında yayınlanan Bak Yeşil Yeşil filminde dinlediğimiz, filme de adını veren bir eser. Hulki Saner yapımı bu filmde Ahmet Özsan, Hale Soygazi ve Şener Şen'le başrolleri paylaşıyordu. Ve işte orada seslendirilen bu şarkı bir döneme damga vurdu. Daha sonra Ahmet Özsan bu sevilen eseri güncel formuyla bir kere daha seslendirdi. İşte şimdi o kayda kulak vereceğiz. Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Segah şarkısını dinleyeceğiz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Değerli sanatçımız Hasan Eylen, 2012 yılında yayınlanan Hüzün albümünden bir kayıt da bizlere seslendi. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzam şarkısını söyledi bizler için. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli TRT Name dostlarımız. Şimdi Segah makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsu'nun paylaştığı 1969 yapımı Burgacı filmine de adını veren bir şarkı. Gönül Yazar seslendirmişti o yıllarda. Sonrasında bir kere daha güncel haliyle seslendirdi sanatçımız bu şarkıyı. İşte biz şimdi o kaydı sizlere sunuyoruz. Bir Teoman Alpay bestesi. Güfte Sennur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok, her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki, acı içimde hancı.

Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah makamındaki eserde Hamiye Turan bizlerle birlikteydi. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken sizlerle yine güzel paylaşımlarda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde bir Özdemir Asaf sözünü sizlerle paylaşacağız. Bakın değerli üstad ne demiş? Bazen dayanmaktır sevmek, hayat nereden vurursa vursun ayakta durabilmek. Bazen yaşamaktır sevmek, soluksuz ciğer gibi sevgisiz kalbin duracağını bilmek. Bazen ağırdır sevmek, sevdiğine layık olabilmek. Ve bazen hayattır sevmek, birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Evet sevgili dinleyenler, herkes kendi meşrebince sever derler. Bazılarının biraz hiddetli, bazılarının biraz şefkatli. Ama her ne olursa olsun, lütfen en kalbi duygularla tertemiz, saf ve katıksız sevmeye devam edelim. Çünkü dünya üzerinde belki de en özel şey sevmek, sevilebilmek. Siz de sevgiyle, güzelliklerle kalın değerli dinleyicilerimiz. Sevgi dilinizi de şarkılarla bütünleştirmeyi lütfen unutmayın. Tıpkı bizim burada yaptığımız gibi. Şimdi yayınımıza yine en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Sizlere sevgimizi şarkılarla iletiyoruz. Bir uşak şarkı var sırada. Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir Yusuf Nalkesen bestesi. Güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Ne mektup geliyor ne haber senden. Söyle de bileyim bıktın mı benden?

Değerli sanatçı Yıldırım Bekçi, Yusuf Nalkese'nin sözleri Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1990 tarihli Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer alıyordu. Evet, gözlerin doğuyor gecelerime dedi sanatçımız. Birlikteliğimiz bir başka Uşak şarkı ile devam ediyor. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz değerli dostlar. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, Kemal Gürses'in sözleri Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait Uşak şarkısına hayat veriyor. Zulmete ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

dinleyenlerimiz, bugün de Muhayyer Kürdi'den Nihavend'e, Hüzzam'dan Segah'a ve Uşak'a uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Tatyos Efendi'nin Uşak eserinde Belgin Gök ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yarın başlayacak NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak.

Kılacak. Erdoğan saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşme öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. Balıkesir'in 6 Eylül ilçesinde dün arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Kepsut ilçesindeki yangında büyük ölçüde kontrol altında. Her iki yangına 5 uçak, 8 helikopter, 44 arazözle müdahale edildi. Ekipler her iki ilçede yangından etkilenen alanları soğutmaya çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddiaları ile ilgili açılan davanın yarın 3. duruşması görülecek. Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte 41 sanık bir kez daha hakim karşısına çıkacak. İddianamede Muhittin Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne ilişkin 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davanın 44. oturumu başladı. Tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın mütalaaya karşı savunma yapması bekleniyor. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı dava devam ediyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bolu'da yolsuzluk iddiasıyla görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan'ın 263 yıla kadar hapiste cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail iki Filistinli'yi katletti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrail işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Rusya gece boyu Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenledi. Başkent Kiev'e yönelik bombardımanda 11 kişi hayatını kaybetti, 46 kişi yaralandı. Saldırılarda çok sayıda yapı hasar aldı. Ukrayna'ya ait 519 insansız hava aracının imha edildiği duyuruldu. Haberleri sunduk.

0: musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.
1: TRT Name.
2: Hoş Sada.

0: TRT Name.
1: Şarkıların rengi.

Efendim İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize merhabalar. Ben Murat Seçkin. Yine güzel ve sıcak bir pazartesi günü şarkıların renginde sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün sesimizi sizlere teknik öğretmenimiz sevgili Mahmut Dağıstan ulaştıracak. Programımıza ilk olarak Cengiz Han Sönmez'in sesinden dinleyeceğimiz sözleri Berran Yalçın'a ve bestesi Cengiz Han Sönmez'e ait Hicaz şarkıyla sizlere merhaba diyelim. Cengiz Han Sönmez sizler için şarkılar ağlar diyecek efendim.

0: sevdalı mektuplar göndermem sana. Perişan halimi bildirmem sana. Yanarım, yanarım boş yere geçen yıllara. Ardından sadece şarkılar ağlar. Ardından sadece şarkılar ağlar.
1: Efendim, bu güzel eserden sonra gelelim bugünkü stüdyo konuğumuza. TRTNAME dinleyicilerimiz aslında kendisini çok yakından tanıyorlar. Yıllarca TRTNAME'de Bir Tutam Hasret isimli programı hazırlayıp sundu kendisi. TRT İslam Radyomuzun sevilen seslerinden bestekar, koro şefi sevgili Cengiz Han Sönmez bugün bizlerle. Cengiz Hancığım, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Muratçığım.
1: Nasılsın?
2: Valla iyiyim, senin yanında bu programda iyi olunuyor.
1: Çok teşekkür
2: Gayet
1: ederim.
2: Gayet iyiyim, teşekkür ederim.
1: Ben de yıllarca senin o güzel enerjini hep kendime çektim. O enerjiyle programlarımızı yapıyoruz. Çünkü bu programların hazırlanmasında senin bana çok katkın oldu gerçekten.
2: Estağfurullah.
1: Çok teşekkür
2: senin
1: ediyorum.
2: Emeğin. Biz tabii yılların verdiği dostluk var. Birbirimize elbette tesir etmişizdir. Ne mutlu bana.
1: TRTNAME dinleyicilerim seni çok yakından tanıyorlar. Yıllarca hep sürekli radyolarda, televizyonlarda hem sesine hem de gönlüne yer verdiler.
2: Sağ olsunlar.
1: Bir de Cengiz Han Sönmez'i kendi ağzından nasıl anlatırsın diyeceğim kısaca.
2: Vallahi Cengiz Han için ne söylenebilir aslında. Aslında siz anlatın. Yani biz yıllardır belli aslında 30 küsür yıllık TRT İstanbul Radyosu'nda ses sanatçılığı görevim var. Öncesinde Devlet Konservatuarı okudum. Efendim yorumculuğumla, bestekarlığımla, hocalığımla.
1: Diksiyonunla.
2: Evet.
1: Yani o çok önemli.
2: Seslendirme.

0: geliştirme konusunda da yıllarca çalıştım. Bu konuda da emek ettim. Efendim bu şekilde huzurlarınızdayım. Evliyim, iki çocuğum var.
1: Sinoplu bir aileden geliyorsun değil mi aslında?
0: Evet, ben Sinopluyum.
1: Evet.
0: Atalar Balkanlardan o mübadeleyle göçmüşler. Babamın dedesi. Efendim sonra Sinop'a yerleşmişler. Büyük dedem işte Of'tan bir kız almış, onunla evlenmiş. Ondan sonra hepsi Sinop.
1: Karadeniz.
0: Hepsi Karadeniz. Sonra biz işte doğduğun yer değil, doyduğun yer derler, evet. Ya. Okul yıllarında İstanbul'a geldik, geliş.
1: O geliş.
0: Ama annem Sinop'ta. Babamı 2 sene önce kaybettik.
1: Evet, Allah rahmet eylesin.
0: Annem dinliyorsa buradan ona selam olsun. Ellerinden
1: buradan
0: öpüyorum.
1: Saygılarımızı sunuyoruz kendisine. Ellerinden öpüyoruz.
0: Sinoplu hemşerilerime de.
1: Evet. O halde güzel bir şarkıyla programımıza devam edelim. Yine o senin güzel sesinden gelsin bu şarkı. Efendim dinleyeceğimiz Nihavend şarkının sözlerini Doktor Hüseyin Balkancı yazmış. Ve demiş ki, vur beni ve Cengiz Han Sönmez sizlerle.

0: Gönlüne sağlık Cengiz Hancığım. Tabii bu arada Doktor Hüseyin Balkancı'yı anmadan da geçemeyeceğim. Çok değerli dostumuz.
1: Buradan çok selamlar, sevgiler,
0: değerli büyüğümüz.
1: kıymetli şairime.
0: Buradan en derin sevgi ve selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Kendisi de bir musiki aşığı zaten, değil mi?
1: Evet. Ve çok güçlü bir kalem, çok yaratıcı bir şair. Bizim Hüseyin Balkancı ile Hüseyin abiyle yaklaşık 40 eserimiz var ortak. Belki artmıştır, bilmiyorum, günden güne tabii değişebilir bu rakam. Hani araba satarken filan kilometreyi yazıyor, atıyorum 70 binde, ama diyor değişebilir diyor.
0: Evet.
1: Yani çünkü kullanıyoruz diyor. Bizimki de o hesap,
0: Ama
1: Hüseyin abiyle
0: evet.
1: 40 civarı diyorum, ama bu bir bakarsın bir proje gelir, bir şey olur.
0: 45 olur, 50
1: 50
0: olur.
1: oluverir yani.
0: Tabii. Ama bence en başta yüreği çok güzel bir insan.
1: Öyledir.
0: Allah sağlık sıhhat versin kendisine.
1: Amin.
0: Çok seviyoruz kendisini. Cengiz Hacım, sen çok yönlü bir sanatçısın. Ses sanatçılığı var. Koro şefliği var. Bestekarlık var. Sunuculuk var. Daha sayayım mı?
1: Sayma, yeter şimdi. Ben yoruldum.
0: Başka bilmediğim bir şey var mı desem? Sanatı dolu dolu yaşamak nasıl bir duygu?
1: Mutfağa meraklıyım.
0: Evet.
1: Mutfak da sanat.
0: Tabii.
1: Sen bilirsin, bize gelmişliğin var.
0: Evet.
1: Şimdi şeye özendim mesela. Evde pastırma yapıyorum. Çok lezzetli oluyor
0: Oo,
1: valla.
0: ne zaman yiyeceğiz onları?
1: Valla biz yiyoruz. Mutfağa da öyle bir merakım
0: Çok
1: var.
0: güzel.
1: Ben yaparım, öyle yemek yaparım
0: Tabii
1: filan.
0: tabii.
1: Çok seviyorum onları. Sanatın gerçekten kalbindeyiz, uğraşıyoruz. Ben aynı zamanda MESAM'da da görevliyim. Musiki eserleri sahipleri meslek birliğimiz var bizim, malum.
0: Evet.
1: Orada da teknik bilim kurulu başkan yardımcılığı yapıyorum. Efendim, orada da çalışmalarım sürüyor. Telif hakları konusunda ülkemizde bilinci artırmaya yönelik yönetim kurulumuz ve kıymetli başkan Recep Ergül'ün önderliğinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Oldukça yoğun yani benim
0: Gerçekten
1: gündemim.
0: çok. Ben seni ne zaman arasam bir faaliyet içerisindesin zaten.
1: Öyle hiç boş duramıyorum.
0: Eskiden çok sık buluşurduk, şimdi ayda bir buluşmaya başladık.
1: Biraz da uzakta oturuyoruz.
0: Değil mi?
1: Eskiden ben de Anadolu yakasındaydım.
0: Evet.
1: O zaman daha sık görüşürdük.
0: Ama gönüllerin bir olması çok önemli zaten.
1: Öyle
0: Cengiz,
1: gerçekten.
0: şimdi yine güzel bir şarkı var. Bu şarkının sözleri de sana ait üstelik. Aynı zamanda da söz yazarlığını da unutmuşuz. Bak az evvel saydık meziyetlerinden ama söz yazarlığı da var. Şairlik var. Hepsi var. İşte o güzel şarkıya kulak vereceğiz şimdi. Aşkınla bahtiyarım diyeceksin. Senin sesinden dinliyoruz. Cengizhan Sönmez sizlerle efendim.

0: Gönlüne sağlık, harika bir eser olmuş yine. Ben de
1: çok
0: programımızda
1: teşekkür
0: ilk
1: ederim.
0: kez yer verdim bu esere. Çünkü çok hoşuma gitti gerçekten.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Son zamanlarda çok başarılı bestelerinle ses getiriyorsun zaten Cengiz Hanım'cığım. Bir yandan da dinliyoruz, kulak veriyoruz onlara. Bestekarlık nasıl başladı?
1: Hiç bilmiyorum. Yani şöyle başladı, şunun dersini aldım diye bir şey yok onda.
0: Evet.
1: O senin içinden geliyor.
0: İlk denemelerin ne zaman oldu mesela? Kaç yaşındaydın?
1: Çok eski. Yani çocukluğumdan başlayan bir şey o. Hatta ortaokul sıralarında filan. O zamanlar tabii bizim yaşımız, sen benden küçüksündür. Bilgisayarlar yeni geliyordu. Şaka şaka, Murat benden büyük.
0: Yok canım, aynıyız bence.
1: Bizim işte küçüklüğümüzde bilgisayarlarla yeni tanışıyorduk. Yani biz, şimdi herkes içine doğuyor o telefonların, tabii, akıllı şeylerin. Bilgisayarlarla yeni tanışıyorduk ve bazı bilgisayar programlarını örnek öğretmenlerimiz gösteriyorlardı. Basit bir böyle müzik programı vardı, oradan hatırlıyorum.
0: O zaman var mıydı o müzik programı?
1: Vardı ve
0: çok ilginç.
1: Çok detaylı hatırlamıyorum. Bir melodi yapmıştım ben orada.
0: Hı hı.
1: Ve sınıftaki diğer arkadaşlarım bana Cengiz Han Dede Efendi diye böyle lakap takmışlardı.
0: Takılıyorlardı.
1: Yani, evet, ben hani
0: ne güzel. Ama arkadaşların sanatın içinde olmuşlar bence. O anda keşfetmişler zaten seni önceden.
1: İşte ilk onlar belki de keşfetti
0: bence
1: beni.
0: Bence öyle.
1: O zamanlardan beri hep bir melodiler geliyor, hep bir böyle şeyler yazıp çiziyorum. Tabii konservatuarla tanıştıktan sonra, biraz nota öğrendikten sonra, makam bilgisine haiz olduktan sonra

0: vizyonlarının yetiştirmiş olduğu çok değerli bir sanatçısın. Aynı zamanda programların da harikaydı. Ve bu programlar uzun yıllar sürdü. Birazdan bahsedeceğiz onlar. Ama şimdi sırada çok güzel bir eserim var. Ben de bu eserine hayranım gerçekten. O kadar içten yazılmış ki duygular. Ve o kadar güzel bestelenmiş ki. Güfte ve beste uyumunu görüyoruz burada. Yakından göremedim hiç. Kısaca bunun bir hikayesi var mı bilmiyorum. Senden dinlemek isterim.
1: Yani öyle spesifik bir hikayesi yok. Ama Gülşah Hanım bunu çok anlatır. Bir gün evdeyiz. Ben arkadaki balkonda otururken bir çay demleyip getirdi. Önüme de kağıdı kalemi koydu.
0: Evet.
1: Porteli, nota kağıdını koydu önüme. Kalemi de koydu. Ben dedi geçiyorum içeride dinleneceğim. Bir iki saat sana zaman veriyorum dedi. Çayını da koydum
0: Emir
1: dedi.
0: Emir Baki yaptı yani böyle.
1: Evet evet. Biraz böyle mobbing yaptım.
0: Gülşah'ın o şeyleri var mı?
1: Yani nadiren de olsa önüme koydu kağıdı kalemi, çayımı da koydu. Bak dedi, geldiğimde dedi şarkı hazır olsun dedi. Bana dedi bir şarkı yap. Hem de şöyle bir şarkı olsun, böyle bir şarkı olsun. Bana böyle tarif de etti. Gerçekten bir iki saat sonra Ömür Borcu
0: çıktı diyor.
1: Çıktı.
0: Ama gerçekten o iki saat sana çok yaramış.
1: Ya o çayda bir şey vardı.
0: Vallahi bilemiyorum.
1: İçine karanfil mi koydu?
0: Ama ben de çok seviyorum bu eseri.
1: Şaka sağ ol, bir teşekkür yana, ederim.
0: Çok içten yazılmış duygular ve melodiler var içerisinde. Bu eseri az evvel Gülşah dedik ama bence Gülşah'ın sesinden dinlemek lazım. Çünkü Gülşah bu eseri çok güzel yorumluyor.
1: Çok sevinirim. Evet.
0: O halde yakından göremedim hiç, kısaca Ömür Borcu diyecek sizler için sevgili Gülşah Sönmez efendim.

0: Valla çok güzel bir ses, Gülşah Sönmez. Şimdi dinleyeceğimiz soruyorlar tabii. Diyorlar ki, Gülşah Sönmez kim? Ben de diyorum ki, Cengiz Han Sönmez'in çok değerli eşi Gülşah Sönmez.
1: Evet.
0: Ve iki sanatçı aynı evde hep sürekli sanat üretiyorlar.
1: Ya benim için büyük bir şans. Gerçi muskimizde sen de bilirsin, hoca öğrenci aşkları vardır. Yani
0: Evet.
1: bu bizimle olmadı. Yani bizden önce de vardı.
0: Hep olmuştur.
1: Benim öğrencimdi Gülşah.
0: Evet.
1: Sonradan işte kader ağlarını ördü.
0: Ne güzel olmuş.
1: Ve biz 13 sene falan oldu. Bir de oğlumuz var, Kayahan.
0: Kayahancı büyüdü bile.
1: Büyüdü. Efendim,
0: Maşallah.
1: ve
0: Allah
1: şu
0: bağışlasın.
1: anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum bir besteci olarak. Ha, ben yorumcu bestekarım. Benim böyle bir şansım da var. Yani eserlerimi seslendirebiliyorum. Fakat böyle güçlü bir hanım yorumcu evde işte.
0: Evet.
1: Ne güzel şans. Yani
0: Sen de çok
1: yapıyorum
0: şanslısın
1: şarkıyı,
0: gerçekten.
1: bırakıyorum, diyorum ki şuna bir bak.
0: Bir de
1: Bir seslendir, bir senden duyayım diyorum filan. Bu benim için çok önemli.
0: şöyle bir şey var. Sevgili Gülşah aynı zamanda çok donanımlı bir sanatçı.

0: Konservatuvarda öğretim görevlisi. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Doktor öğretim üyesi.
0: Evet. Ve bu konuda da gençlerimize çok güzel bilgiler aktarıyorlar. Buradan en derin sevgi ve selamlarımızı gönderelim sevgili Gülşah Sönmez'e. Şimdi bir yandan sözlerimizin başında belirttik aslında. Sen aynı zamanda akıcı Türkçen, diksiyonunla çok örnek olan bir sanatçısın. Ben hep bunu söylemişimdir. Türk sanat müziği sanatçılarının hepsinin diksiyonunun çok güzel ve net olması lazım.
1: Kesinlikle. Zaten Türk sanat müziğinin, lafını balla kesiyorum, en büyük iddiası o geleneksel kompozisyon yapısı. Yani yüzyılların imbiğinden süzülmüş o kompozisyon anlayışı, makamsal anlayış ve Türk dilini en güzel kullanan müzik türü olmasıdır.
0: Evet.
1: Yani hem kompozisyonu hem de Türk dilini çok iyi bilmeli. Türk edebiyatını, şiirini çok iyi bilmeli bu işi yapan kişi.
0: Sonuna kadar katılıyorum ve böyle olmasını arzu ediyorum. Gençlerimizin de, yetişen sanatçılarımızın da.
1: Ve buna hep ihtiyaç var biliyor musun Muratçığım? Sen de görüyorsun müzik piyasasını. Her türden müziğe benim sevgim, saygım var. Zaten Kayahan sayesinde, Demirhan sayesinde biz hepsini dinliyoruz. Maruz
0: evet,
1: kalıyoruz
0: evet,
1: bir
0: evet.
1: Manada. Ama toplumumuzun her zaman Türk sanat müziği şarkılarına da ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: Yani

0: Türkçeyi düzgün kullanan, Türkçeyi en iyi şekilde temsil eden müziklerimize ve bunları birlikte söylemeye ihtiyacımız var bence.
1: Çok doğru söylüyorsun. Efendim şimdi geldik değerli konuğum sevgili Cengiz Han Sönmez'in o meşhur eserine. Sizler de biliyorum çok seviyorsunuz bu eseri. Dinleyeceğimiz Kürdi makamındaki şarkının sözlerini Zafer Öztürk yazmış. Gidersen gidişin vedasız olsun, kısaca ödül diyecek sevgili Cengiz Han Sönmez sizler için.

0: Cenk Sancım, sen aynı zamanda amatör korolarda da şeflik yapıyorsun. Öğrencilerin de çok şanslı. Yıllardan beri bu işi gençlere aşılıyorsun. Hep doğru bilgilerle, almış olduğun o musiki terbiyesiyle. Bu konuda neler söylersin dinleyicilerimize?
1: Yani toplumda işiyle gücüyle, ekonomik sorunlarla, işte mesaiyle, aile içi, işte bir sürü şey var değil mi? Yani
0: Sıkıntı var.
1: sıkıntımız var. İşte insanların hayata motivasyonunu güçlendiren bir şeylere ihtiyaç var. Bu da hep böyle oturup akşamları evde televizyon başında dizi seyrederek olmuyor bence. Ya da gündüz işte bir tartışma programı izleyerek, işte ne bileyim ben, böyle şeylerle uğraşacağına,
0: Evet.
1: eğer müzikal kabiliyeti varsa o kişinin ve çevresinde böyle kaliteli, disiplinli bir topluluk, bir dernek, musiki derneği, bir cemiyet de varsa

0: Bence orada vakit geçirmesi her açıdan
1: hayata renk katar.
0: Kesinlikle öyle. Yani bana gelen öğrencilerden bende yaş ve eğitim sınırlaması da yok. Yani belli bir yaştan işte bilmem kaça kadar değil. Her yaştan insan. Benim 87 yaşında da öğrencim var. 18 yaşında da öğrencim var.
1: Önemli olan bu zaten.
0: Eğitim skalası da öyle. İşte yüksek lisans eğitimi almış öğrencim var. Lise mezunu da var. Ama bizi ortak paydada buluşturan Türk musikisi. Türk sanat müziğini seviyorsa ve biraz mutlak bir müzik kulağına da sahipse o bizimle gelip birlikte şarkı söylüyor. İnan bana haftada bir gün iki saat söylediği şarkıyla bütün o problemleri ona çerez gibi gelmeye başlıyor. Bir süre sonra bana anlatıyorlar çünkü hocam buraya geldim geleli şurada iki saat, iki buçuk saat şarkı söylüyoruz ya. Ben işte şu ilaçları kullanıyordum, bıraktım.
1: Çok doğru, gerçekten.
0: İşte bir doktordan destek alıyordum. İşte birine gidiyordum, danışıyordum. O da bana dedi ki sana bir şey oldu, ne yapıyorsun sen? İşte ben koroya gidiyorum. Var. Aman sakın bırakma. Evet. Biraz doktorlar tavsiye ediyor. Ve ilmen kanıtlanmış bir şey bu. Ben bu tarafından bahsettim. Bilmiyorum senin sorduğun soruya tam manasıyla cevap verebildim mi ama.
1: Tabii tabii verdin ama ben şunu da sormak istiyorum. Birçok koron var. Az evvel bahsettik. Birçok yaş grubundan da öğrencilerim var. O korolar hangileri?
0: Çeşitli zamanlarda ben birçok dernekte ders verdim. Şu an Bahçeşehir Musiki Derneği zaten benim vazgeçilmezimdir.
1: Özdeşleşti seninle de.
0: Evet. Yani 19 senedir ben orada hocalık yapıyorum. Sayısız konserler, sayısız öğrenciler yetiştirdik. Birçok radyo televizyon programı yaptık birlikte. Onun yanında başka dernekler de oldu zaman içinde. Şu an Göktürk'te bir topluluk kurduk yakın zamanda. İnşallah önümüzdeki sezon Göktürk müzik topluluğu da hayata geçecek. Oradan da güzel sesler, güzel sedalar, güzel konserler ve ikisini de davet edeceğiz. Sen de şahit olacaksın.
1: İnşallah. Ben de çok memnun olurum. Gerçekten başarının devamını diliyorum. Her konuda olduğu gibi bunda da. Çünkü ben birkaç kere konserini izlemeye geldiğimde şunu gördüm en başta. Disiplin. Çünkü önüne gelen herkes solist olamaz. Belli bir aşamadan geçtikten sonra, o terbiyeyi aldıktan sonra solist unvanını kazanır diye düşünüyorum. Ve bunların hepsi sende var. Bir basamaktan geçtikten sonra solist oluyorlar değil mi? Yani bu çok önemli.
0: Evet. Maalesef bu konuda da bir şey var. Hani olsun istiyorum da, o benim olsun dediğim şey hani kaliteli olsun.
1: Evet.
0: Yani olsun diyorum, herkes bir Türk sanat müziği topluluğuna, bir musiki derneğine katılsın etsin ama bunu da seçsin.
1: Yani, bu çok doğru.
0: Yani iyisi güzeli olsun. Çünkü demin de senin söylediğin gibi disiplinsiz çorba bile yapamazsın yani. Bak çorba yapamazsın.
1: Her
0: yani.
1: Yerde disiplin.
0: Muratçım
1: şart.
0: Çorba dediğin evet. Hani her şeyi koyarsın çorba olur ya.
1: Evet evet. Lezzeti
0: bulamaz. Çorbayı bile o malzemeleri vakti zamanında koymazsan evet. De tadını veremezsin. Çorbayı bile çok yapamazsın. Doğru. Disiplin olacak. Müzik yapıyorsun kardeşim. Hı. Dünyanın en iddialı şeyi bu sanat.
1: Evet. Sonuna kadar katılıyorum sana.
0: Disiplinsiz hiçbir şey olmaz.
1: Başarılarının devamını diliyorum.
0: Cengiz. Çok teşekkür ederim.
1: Efendim şimdi de bendeniz Murat Seçkin, değerli konuğum sevgili Cengizhan Sönmez'in Hicaz Makamı'ndaki şarkısını sizler için seslendirsin. Ne dersiniz?
0: Zevkle.
1: Bu şarkının sözleri de değerli sanatçı arkadaşımız, dostumuz, sevgili Onur Akay'a ait. Onurcuğuma da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Akçay'a. Ve sizler için görmeden sevmek diyeceğim. Ben Murat Seçkin efendim.

0: Ağzına sağlık sevgili Murat.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu şarkıdaki performansın benim için çok kıymetli. Hele demin de konuştuk, sen bir yerinde kendince yorumlamışsın. Bu şarkı senin okuyuşundan birkaç sene önce çıkmıştı ama senin okuyuşun daha çok tesir etti herhalde. Senin gibi okuyor insanlar.
1: Ben teşekkür ederim. Bu güzel eserleri üretmenden dolayı, gençlere sevdirmenden dolayı gerçekten bizler de her zaman hazırız. Zevkle, keyifle icra etmeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. E tabii sevmeseler bu iş hatır için olmaz. Günümüzde bence Türk sanat müziğinin, hani şey diyorlar ya, umutsuzca konuşuyorlar bazen, ben bundan haz etmiyorum. Ben öyle konuşmuyorum ama tabii ki problemlerimiz var. Bunlardan bana göre başta gelen konu Türk sanat müziğinin repertuar yenileyememiş olmasıdır.
1: Ne yazık ki.
0: Son 40 yıldır bu ülkede bu radyolardan bir hit şarkı çıkaramayışımız bizim en büyük sıkıntımız,
1: evet,
0: bence.
1: Evet.
0: Gönül istiyor ki 2026 yılının Türk sanat müziğinin en sevilen 10 şarkısı diye listeler çıksın.
1: Değil mi? Eskisi gibi.
0: Değil mi?
1: Eski ödüller gibi.
0: Evet.
1: Çok
0: evet.
1: Önemli bir şey.
0: Yine çıksın.
1: Buradan bir çağrı yapalım o halde. Mikrofonumuz
0: evet,
1: aracılığıyla.
0: Söylüyoruz.
1: Değil mi?
0: Bunu yayınlarımızda, konserlerimizde, senin vesilenle de şimdi buradan da tekrar dile getirelim. Biz o günleri istiyoruz.
1: Evet.
0: Yani 2026 model, şimdi uzaklardasın gibi eserler duymak istiyoruz. Ve bunların çokça yayınlandığı radyolardan, televizyonlardan ve Türk halkına, onların beğenisine sunulduğu günleri özlüyoruz.
1: Özet olarak Türk müziğine sahip çıkılmasını tam evet, anlamıyla.
0: Bizim eksiğimiz o.
1: Evet.
0: Sen şimdi bak, bir sürü benim şarkılarımı çaldın. Demek ki şarkı var.
1: Çok,
0: güzel eserler
1: çok var, hem de çok
0: üretiliyor. Sadece ben de değil.
1: Evet.
0: Üretilen eserler var. Çok iyi yorumcular var. Bizim eksiğimiz ne?
1: Evet.
0: Demek ki halka ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bu konuda biraz daha düşünelim bence.
1: Katılıyorum sana. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşırken yine güzel bir şarkıyla devam edelim. Dinleyeceğimiz eserin sözlerini Berran Yalçın yazmış ve Cengizhan Sönmez de Nihavend makamında bestelemiş. Suslu şarkılar diyecek sevgili Gülşah Sönmez sizler için.

0: Cengizhan'cığım gönlüne sağlık. Şöyle saatime bir bakıyorum ki zaman dolmuş. Ne çabuk geçti.
1: Vallahi öyle cennette gibiydik. Yoksa ben öldüm de cennette miyim?
0: Gerçekten öyle oldu. Ben de aynı duyguları hissettim. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Şerefler verdin, ayaklarına
1: ben
0: sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçekten zaman geçtikçe bu programın lezzeti de artmış. Senin de programcılığının da sunuculuğunun da tadına doyum yok.
0: Çok
1: gönlüne
0: sağ
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Eminim TRT Name dinleyicilere de hakkını veriyorlardır bu güzel programın.
0: Eksik olmasınlar. Ben her program yorumlarını görüyorum. Onlara da çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum kendilerine. Efendim ben Murat Seçkin. Bugün de Şarkıların Rengi programını sizlere...

Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. Özcan 263 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail, iki Filistin

Teşekkür ediyoruz. Yine Muhayyer Kürdi makamındayız. Bu kez sözlerini Turgut Yerkent'in yazdığı bir eser, Selahattin Altınbaş bestesi. Emrah Yiğit tekrar mikrofonda. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara.

Çok teşekkür ediyoruz solistimize. Efendim şimdi Kürdeli Cazkar makamında şahane bir eser dinleyeceğiz. Sanatçımız Lale Mumcubaşel geliyor mikrofona. Sözlerini Şadan Kalkavan yazmış. Bir Pelahat Melahat Pars bestesi. Gümüş tellerle örsem saçının her telini, kimse alamaz benden kalbimdeki yerini. Klarnette Durmuş Kısaoğlu'yu dinliyorsunuz.

Efendim şimdi ritmimizi biraz yükseltelim ve Selahattin İçli'nin Sedat Ergintuğ'un güftesinden bestelediği Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyı dinleyelim. Lale Mumcu Başel tekrar mikrofonda.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Nefesinize
1: Bizler
0: sağlık olsun.
1: Ediyoruz.
0: Yine Kürdeli Cazkar makamındayız kıymetli dinleyenler. Sanatçımız Gülden Marmara geliyor huzurlarınıza. Sözlerini İlhan Behlül Pektaş'ın yazdığı Necdet Tokatlıoğlu'nun şarkısıyla. Bu ateşi sen yaktın içimi, gel de sen söndür. Geçti hasretinle günlerim, hadi geri döndür.

Kürdili Cazkâr makamındaki seyrimiz devam ediyor. Bestesi ve güftesi Erol Sayan imzalı şarkıyla. Gülden Marmara tekrar bizimle. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Dağlarında ak bağrımı dağlarım.

0: TRT Name.
1: Evet, saatlerimiz 14.32 oldu. Efendim biz size İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Programımız Stüdyo Name'yi dinliyorsunuz. Şimdi sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu bizimle. Rast makamında sözlerini Hikmet Münir Ebcioğlu'nun yazdığı İrfan Özbakar'ın şarkısıyla. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya.

Bir bakış baktın, kalbimi yaktın. Aşkın kemendini boynuma taktın. Bestesi ve güftesi Cevat Ültanır'a ait. Rast şarkıyla solistimiz tekrar mikrofonda.

0: Alkışlar Belgin Erol Gündoğdu'ya, çok teşekkür ediyoruz.
1: Kuşlarımın ellerine sağlık.
0: Evet, şimdi Furkan Yavuz bizimle. Efendim, Kürdili Hicazkar makamında şarkılar dinleyeceğiz solistimizden. İlk seslendireceği eser, sözlerini Sırrı Uzun Hasanoğlu'nun yazdığı Selahattin İnal'ın şarkısı. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

Evet, Kürdeli Hicazkâr makamının şahane namelerinde gezinmeye devam ediyoruz. Bu kez bir Yusuf Nalkesen şarkısı var. Furkan Yavuz tekrar mikrofonda. Avuçlarımda hala sıcaklığın var inan. Unuttum dese dilim yalan. Billahi yalan.

Güfte Şerafettin Aydınlık, Beste Alaaddin Yavaşça, Makam Kürdili Hicazkar. Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla.

Çok teşekkür ediyoruz sanatçımız Furkan Yavuz'a da. Efendim bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tüm sanatçı arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum ayrı ayrı. Emeklerinize sağlık. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Tomaisterimiz Fırat Özturan'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda tekrar yan yana gelebilmek ümidiyle şimdilik son eserimizle size hoşça kalın diyoruz.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi öncesinde Beştepe'de önemli görüşmelere katılacak. Erdoğan, saat 18'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. Erdoğan, Rutte ile görüşmesi öncesinde Beştepe'de Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'le de bir araya gelecek. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump, 10 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk ABD başkanı olacak. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı. Tedbirler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, büyükelçilikler ve liderlerin kalacağı otellerin çevresiyle konvoy güzergahlarında yoğunlaştı. Belirlenen ve kamuoyuna açıklanan bazı yollar bugünden itibaren trafiğe kapatılacak. Bu bölge ve güzergahlarda AVM otoparkları dahil olmak üzere araç park edilemeyecek, park halindeki araçlar kaldırılacak. Esenboğa Havalimanı'nda da zirvenin yapılacağı iki gün uçuşlara sınırlama getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkati çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için ABD'den Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Balıkesir'in 6 Eylül ve Kepsut ilçelerinde pazar günü arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangınlar yaklaşık 20 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. 550 personel geceden sabaha alevlerle mücadele etti.

damaklı gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir plajda denize giren 20 kişi rüzgarla oluşan dalgalara kapıldı. Çevredekiler ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan 20 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Sivil bir araca saldıran İsrail 2 Filistinli'yi katletti. Katil İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor, baskınlar düzenliyor. El Halil'de İsrail işgalcilerin saldırısında 6 Filistinli yaralandı. Haberleri sunduk.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Şef Hasan Eylen yönetiminde Karma Fasıl dinleyeceksiniz. Geçiş taksimini Neyle Uğur Onuk yapacak.

0: Şef Hasan Eylen yönetiminde Karma Fasıl dinlediniz. Geçiş taksimini Neyle Uğur Onuk yaptı.
1: TRT Name.
2: Renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla her dem nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 18.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek tarihi zirve için Ankara'da hazırlıklar tamamlandı. Dünyanın yakından takip edeceği toplantılarda küresel güvenlikten savunma sanayine uzanan kritik başlıklar ele alınacak. Tarihi NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la görüşmesine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede F-35 ve jet motoru satışından yaptırımların kaldırılmasına kadar birçok başlık ele alınacak. Trump 10 yıllardan sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı olacak. Ankara'da NATO Liderler Zirvesi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Büyükelçilikler, oteller ve kritik noktalarda tedbirler artırıldı. Binlerce güvenlik personeli görev yaparken bazı yollarda trafik düzenlemesine gidildi. Hava trafiğine de geçici sınırlamalar getirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Liderler Zirvesi'nin önemine dikkat çekti. Devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımlı zirve olmasının beklendiğini vurguladı. Amerikan Başkanı Trump'ın hem NATO zirvesine katılacağını hem de devlet ziyareti yapacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, artan güvenlik tehditleri karşısında Avrupa'nın üzerine düşen sorumluluğu üstlenmek için çabaladığını bildirdi. Ancak eksiklerin giderilmesi ve güçlü caydırıcılık için Amerika'dan Türkiye'ye tüm müttefiklerin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Türkiye'yi NATO'nun güçlü ve stratejik bir üyesi olarak nitelendirdi. Savunma sanayi, askeri kapasitesi ve jeopolitik konumuyla ittifak için merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri NATO zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20'den fazla ülke liderinin eşini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri

Parlak Masa toplantısında çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği riskleri değerlendirecek. Ankara, uluslararası diyaloğun merkezi haline gelecek. NATO zirvesiyle eş zamanlı müttefikler Ankara'da programı düzenlenecek. Açılışı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın yapacağı etkinliğe bakanlar, üst düzey yetkililer ve güvenlik uzmanları katılacak. NATO'nun savunma kapasitesinden deniz güvenliğine kadar güncel güvenlik başlıkları farklı oturumlarda ele alınacak. CHP'de disiplin süreci devam ediyor. Yüksek Disiplin Kurulu tedbir kararlarına yapılan 8 itirazı reddetti. Eski bir kurul üyesiyle 7 eski il başkanının itirazı kabul edilmedi. Kesin ihraç dosyalarında nihai kararın 13 Temmuz'daki toplantıda verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda ürünleri ihracatında ülkemiz dünyada saygın bir konuma geldi dedi. Türkiye'nin 83,2 milyar dolarlık tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada olduğunu belirtti. Uşak'ta Banas Sera Organize Tarım Bölgesi'ni ziyaret eden Yumaklı, organize tarım bölgelerini stratejik alan olarak belirlediklerini vurguladı. Amerika ile İran arasındaki müzakere trafiği devam ediyor. Müzakerelerin 11 Temmuz'da İslamabad'da sürmesi beklenirken Tahran yönetimi temkinli konuştu. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, mutabakat saptının uygulanmasının zor da olsa mümkün olduğunu belirtti. İran ordusu ise ateşkes sürecince savaş kapasitesini geliştirdiklerini duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor. Farklı noktalara düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli daha katledildi. Katil İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmü sürüyor. İsrailli işgalcilerin El Halil'deki saldırısında 6 Filistinli yaralandı. NATO zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri de Ukrayna'daki durum. Ancak zirve başlamadan taraflar arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya bir hafta içinde ikinci kez Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun şekilde saldırdı. 14 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla sizlerleyiz. Ben Esra İçöz, yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğumuz repertuarla sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Mehmet Sungur ve ayrıca bugün stüdyomuzda bulunan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, Udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Hüseyin'i makamında eserlerle başladık akustik nameye. İlk olarak Tamburi Ali Efendi'nin çok sevilen şarkısıyla başladık. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Sıradaki eserimiz güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait bir şarkı. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz güftesi Siret Özsever'e, bestesi Şükrü Tunar'a ait Hüseyin'i bir şarkı. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.

Ellerinize sağlık. Çok sevdiğim bir eserdi. Dinleyicilerimize benim özel armağanım olsun. Sıradaki eserimizin sözleri Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sıradaki eser biraz daha yakın döneme ait. Bir dönem çok fazla popüler olmuş bir fantazi diyebileceğimiz bir eser. Yine Hüseyin'i makamında. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye.

Sırada çok kıymetli hocam Selahattin İçli'ye ait bir şarkı var. Güftesi Hüceste Aksavrı'nın. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akustik Name'de şimdi Hicaz makamındaki şarkılara doğru yol alıyoruz. İlk eserimiz güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver. Yalanmış yeminlerin hep, sözlerimi geri ver. Öncesinde bir ut taksimi alıyoruz sevgili arkadaşım Hakan Aydınlık'tan.

0: TRTname.
1: İkinci Hicaz şarkımız yine çok kıymetli bir hocama ait. Onu da anmış olacağız bu vesileyle. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'nın. Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime.

Teşekkürler. Yine Hicaz makamında bir eserle devam ediyoruz. Güftesi Lami Güray'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an dinlediğiniz yayınımızın tekrarını şayet dinlemek isterseniz bu gece 00.00'da yani 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT

Değerli TRT Name dinleyenlerimiz, bir akustik name programımızın daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalıştık. Ben Esra İçöz, sizlerle oldum. Ve stüdyoda benimle birlikte olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Marol, kanunda Devrim Ekiz, udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, sesimizi size ulaştıran çok değerli Tonmeister arkadaşım Mehmet Sungur. Programımız umuyoruz sizlere keyif vermiştir. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, müzikle kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

Merhaba sevgili dinleyenler, akşamın sesine hoş geldiniz. Saatimiz 19'u gösteriyor. Sizlerle birlikteliğimiz başladı haftanın ilk akşamında. Bugün 6 Temmuz 2026 Pazartesi ve ayın ilk Pazartesi günü olduğu için saat 20 itibariyle de konserimiz var. Biz o zamana dek sizlere eşlik edeceğiz. TRT Name'de sizi İstanbul'da ağırlamaya başladık. Program yapımcımız Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Selda Kış, mikrofonda ben Tülay Tüzün. Türk Sanat Müziği sevilen şarkılarıyla akşamınıza eşlik edeceğiz ve rast eserlerle başlayacağız bu akşam. Önce Esra İçöz'e kulak veriyoruz. Mustafa Coşkun'un bestesi, Nadide Gülpınar yazmış dizeleri. Nar çiçeği dudakların.

Yılmaz bir eserdi. Ferit Sıdal'ın sevilen şarkısını Mehsem Özşimşir'den dinledik. Ayta Çergin'de Rıfat Bey'in şarkısını da dinleyelim şimdi. Karlı Dağ aştım geldim.

Sesinde bir kor Zeki Müren'den dinledik Yusuf Nalkesen'in Rast eserini. Aynı makamda Haydar Tatlıyay bestelemiş dramalı Hasan Hasgüler'in dizelerini Melda Kuyucu Kılıç seslendirecek. Mavi gözlerin, tatlı şirin sözlerin, gelmez oldu hiç sesin.

0: TRT Name.
1: Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Yaşar Özel'den dinledik sana bir bu sever nedim diye. Nasıl kızarsın istemedin ki? Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriydi. Saadettin Öktenay'ın Hicaz bestesi. Yine aynı makamda Hicaz şarkılarla devam edelim akşamın sesine. Şimdi Melda Kuyucu Kılıcı dinliyoruz. Ülke Aker dizeleri yazmış, İrfan Özbakır bestelemiş. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum.

Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde. Yusuf Nalkesen, Veli Bakırlı'nın dizelerini Hicaz makamında bestelemişti Emel Sayın'dan dinledik. Akşamın sesi devam ediyor. Saatimiz 19.35'i gösterirken Cengiz Sansönmez'e kulak veriyoruz. Nihal Erkut'un Mualla Anıl'ın dizeleriyle bestelediği Hicaz şarkıda. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana.

Nazan Sıvacı seslendirdi, Turhan Taşan'ın Güleda Keleş'in dizeleriyle bestelediği Kürdi eseri. Aklımı aldın baştan. Şimdi Zeki Topçuoğlu'nu dinleyelim. Yine bir Turhan Taşan imzası var ama bu kez sözde. Besteyi de Coşkun Sabah yapmış Hicaz makamında. Kalp kalbe karşı derler, onun için sormadım.

Saadettin Öktenay bestelemişti Yahya Benekay'ın dizelerini, Ahmet Özhan'dan dinledik. Günlerdir içime çöktü ayrılık. Şimdi birlikteliğimiz Nermin Demirçay'ın seslendireceği, Baki Süha Ediboğlu'nun güftesi Alaaddin Yavaşça'nın bestesiyle devam ediyor. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, battım kana ben.

Birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Birazdan konserle sizi baş başa bırakacağız. Sanatçılarımız hazır. Biz veda ediyoruz İstanbul'dan. Programı hazırlayan Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Selda Kış ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Turan Taşan'ın Sevilen bestesiyle sizlere veda edelim bu akşam. Güfte Fethi Karamahmudoğlu'na ait Esma Başbuğ mikrofonda. Bir masal sanki dünyam. Sen bahardan özümsün. Hoşçakalın.

Değerli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz radyo sanatçıları Türk Sanat Müziği konserine efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcınız Şayka Erdoğan, ton maisterlerimiz Levent Kent, Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, sunucunuz ben Murat Doğru. Yaklaşık bir saat boyunca TRT Farkı'yla sizlerle olacağız. Önce sizlere konserimize katılan

Kıymetli saz sanatçılarımızı tanıtmak istiyoruz. Keman Serhat Çiğiltepe, violonsel Ahmet Dinleyen, viola Kumsal Okur, kanun İlhami Çetik, ud Gökhan Macit, ney Celalettin Biçer, klarnet Şükrü Kabacı, bas gitar Mustafa Kanpıçak, piyano Hamit Müftüoğlu, ritim sazda Evren Kaya, Bilal Bilke. Efendim bugün bizlerle olacak solistlerimiz ve sazlarımızı alkışlar mıyız? Evet efendim, şimdi de şefimiz İpek Dereli'yi davet ediyoruz stüdyomuza. Alkışlarınız şefimiz için. Efendim radyoları başındaki değerli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki konuklarımız, konserimiz, koromuzdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı 3 acamaşıran şarkıyla başlıyor. Alkışlarınız tekrar ses ve saz sanatçılarımız için.

Efendim teşekkür ediyoruz sizlere, saz ve ses sanatçılarımıza. Türk sanat müziği ruhun derinliklerine işleyen, hüzün ve aşkı harmanlayan köklü bir musiki geleneğidir. Gönül yorgunluğunun ilacı, aşkın en zarif ifadesi ve makamların huzur veren sesidir bu musiki. Değerli dinleyenler ve sevgili konuklar, konserimiz uşak bir nefesle sürecek. Ben melamet hırkasını kendim giydim eynime. Bu eseri seslendirmek için sanatçımız Ömer Faruk Güney sizlerle olacak ve ardından Alper Diler gelecek mikrofona ve bestesi güftesi Zeki Müren'e ait Uşak şarkıyı seslendirecek. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Alkışlarınızla.

Efendim sanatçılarımız Ömer Faruk Güney ve Alper Diler'e çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Evet, bir bahar akşamı rastlanan o eski dost gibi hem hüzünlü hem de huzur verici. Sözün bittiği yerde başlar. Hicaz'da ağlar, Nihavend'de aşık olur, Rast'ta dinleniriz. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi İrfan Özbakır'a ait Rast makamında bir şarkı dinleyeceğiz şimdi. Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya, yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye. Şarkıyı Deniz Macaroğlu seslendirecek ve ardından solistimiz Rengin Uyar Kök'ten güftesi Yahya Benakaya, bestesi Saadettin Öktenay'a ait Nihavend şarkıyla sizlerle olacak. Günlerdir içime çöktü ayrılık, böyle boynu bükük duruşum ondan. Ve ardından koromuzu, beste ve güftesi Dramalı Hasan Güler'e ait Nihavend bir eserde dinleyeceğiz. Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen.

Değerli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği konseri birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Sanatçılarımız Deniz Macaroğlu ve Rengin Uyar Kök'ten çok teşekkür ediyoruz ve tabii ki bu güzel koroya tekrar teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler ve değerli konuklarımız, konserimiz güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Bilge Özgen'e ait Kürdili Cazkar Fantezi ile devam ediyor. Seninle buluşmamız ne kadar güç olsa da senden sadece beni sevmeni istiyorum. Sahneye Aslı Pakalınlar geliyor. Ve ardından konserimiz güftesi Yalçın Benlican'a, bestesi Bilge Özgen'e ait Bahadır Özüşen'in seslendireceği Uşak Ağıt'la devam edecek. Kıymetini bilemedik sevginin, gurur adlı bir zalime kul olduk. Alkışlarınız sanatçılarımız için.

Efendim sanatçılarımız Aslı Pakalınlar ve Bahadır Özüşen'e çok teşekkür ediyoruz. Konserimizin son solo eserini sanatçımız Elif Güreşçi seslendirecek. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Halil Aksoy'a ait Nihavend şarkı. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan. Ardından konserimiz koromuzun seslendireceği birbirine bağlı sizlerin de eşlik edeceği Gerdaniye eserlerle son bulacak. Efendim biz size şimdiden veda edelim. Şefimiz İpek Dereli'ye, program yapımcımız Şayka Erdoğan'a, tonmeisterlerimiz Levent Kent ve Cihan Yurdakul'a, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş'a ve kıymetli ses ve saz sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bir başka konserde tekrar birlikte olmak dileğiyle, spikeriniz ben Murat Doğru, tüm gönül dostlarımızla esenlikler diliyoruz ve sizleri sanatçılarımız ile baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

hayallerim nerede? Hani huzur buldum, güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin, nerede? Ah, hani verdiğin sözler, hani ellerin nerede? Hani huzur bulduğum güzel gözlerin nerede? Hani sen hep benimdin, şimdi neredesin? Nerede? Nerede? Nerede?

Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirdin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Klasik Türk Müziği Saati programında. Efendim, bu akşam programı icra edeceğimiz saz sanatkarları Viyola'yla Neriman Güneş Akalın, Kanun'la Funda Süyür, Ut'la Caner Altınbaş. Teknik yapım Selda Akış, tonmeisterimiz Birsel Acar ve program yapımcıları Çiğdem Işık. Bendeniz Mustafa Doğan Dikmen, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Efendim, bu akşam mutatımızın dışına çıkıp özellikle 70'li yıllarda hem radyoda hem piyasada okunan şarkılardan müteşekkil bir program yaptık. Zaman zaman sokak lisanıyla konuşacak olursak böyle şaşırtmacalar, hadi ters köşeler yapmak istiyorum doğrusu. İçimden geliyor ne hikmetse. Bu şarkıların birçoğu 60'lı yıllarda bestelenmiş, bazıları 50'li yıllarda ama benim bilebildiğim 60'lı yıllarda daha klasik eserler dinliyordum. Fakat 70'li yılların hem gazinolarda hem radyoda okunan popüler şarkılarından müteşekkil bir program arz etmiştim. Bu şarkılar böyle. İlk şarkımız Sadi Hoşses'in Kürdili Hicazkar şarkısı. Şarap Mahzen'de Yıllanır mısra ile başlıyor. Bu şarkıyla ilgili Sadi Hoşses çok hoş bir hatırasını anlatıyor. Bir programda zannediyorum 60'lı yıllarda yapılmış ya da 70'li yılların ilk çeyreğinde Bizim Sesler Bizim Sazlar diye bir program Ruhi Güçlü Er yapmış ve sevgili Sefer Karabük'ün yapımcılığını üstlendiği ve sosyal medyada kurguladığı Musiki Lugatı adlı programda özellikle YouTube'da Musiki Lugatı'nı takip etmenizi salık veriyorum. O programda girerseniz bu şarkıyla ilgili çok hoş bir hatıra anlatıyor. Çok sevimli bir anı. Şimdi onu anlatıp vaktinizi almak istemiyorum ve de sizi aslında Musiki Lugatı'na yönlendirmek maksadım. Meraklıları arayı versinler, internette rahatlıkla karşılarına çıkar. Güfte şairi Behçet Kemal Çağlar. Şarap mahzende yıllanır, aşkın kalbimde yıllanıyor. İkisini birden içtim, inan içim yanıyor. İnsan dudak kadeh, kadeh dudaktır sanıyor. İkisini birden içtim, inan içim yanıyor. Bu ikinci ve dördüncü mısranı zaman ve nakarat mısrağından bir tanesini Sadi Bey bir planda her ikisini birden içtim diye okuyor. Ama şiirin aslı bu değil zannedersem. Çünkü bir diğer radyo neşriyatında da ikisini birden içtim diye okuyor. Şimdi bu şarkıyı söyleyelim. Makama giriş taksimini Funda Süyür'den dinleyeceğiz.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz.

Evet saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi aslında ben ilk defa bunu Gönül Akkor'dan dinlemiştim. 70'li yılların ilk çeyreğinde demeyeyim de 60'lı yılların sonunda. Bu söyleyeceğim şarkıyı. Fakat daha sonra Bekir Sıtkı Sezgin'in bir 45'lik plağı geçti elimize. İkisi de ayrı güzeldi. Yani Bekir Hoca tabii çok güzel okumuş, ayrı bir tarzı var ama Gönül Akkor'un da bambaşka bir tarzı vardı. İnsanların kalplerine dokunan bir sesi vardı. Güfte şairi Tekin Gönenç, tanıdık biz onu. Hatta programımızın ilk yıllarında programımıza geldi, misafirimiz de oldu. Tarihi radyo evimizdeyken misafiri kabul ediyorduk. Daha sonra güvenlik sebebiyle misafiri kabul etmemeye başladık. O sıralarda Tekin Gönenç'i konuk etmiştik programımızda. Ve bestekarı Amine Anıl, meşhur yağmur duası. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yoksun. Sen de yağmur duasına açık, sen de ne olursun. Gökyüzü sere serpe açık sevgilere, dualar ağlamaklı, dualar mahzun. Benim fısıltım da içlerinde, duyuyor musun? Rüyamdasın bütün gece, bin bir petek örüyorum kendimce. Sonra sana uzatıyorum ellerimi, bırakıp gidiyorsun. Sen de yağmur duasına açık, sen de ne olursun. Serbest Vezin'le yazılmış bir şiir ve Avni Anıl çok kalplere dokunan bir kompozisyon yapmış doğrusu.

Evet. Bu şarkıları böyle ara ara gündeme getirmek lazım ama bu halleriyle. Yani bu icralarıyla. Kuş kondurduğumuzu iddia etmiyorum saygıdeğer dinleyenlerimiz ama bir oda müziği. Ne diyeyim? Sound'u, sadası dinliyorsunuz bu akşam. Zaten amacımız bu, programımızın tarzı bu. Ve bu tarzda bu şarkılar sanki daha çok işliyor. Fikrim beni bağlar elbette ama... Evet, fazla bir şey konuşmamalıyım. Zülfiyar'a dokunmasın. Şimdi... Benim yine 70'li yıllarda Ahmet Özhan'dan dinleyip pek sevdiğim bir şarkı var ama o nakarasında böyle çok tatlı bir arabesk koyardı. Öyle bir name yapardı. Mecnun oldu derken Mecnun nunu birleştirir cimle olduğuna bağlar falan böyle o kadarcık bir yerde ama çok zevkli bir sunumu vardı. Ondan önce dinlememiştim bu şarkıyı. Daha sonra da dinledim elbette başka şarkıcılardan ama bu şarkının bu tabirimi mazur görün. Suyunun çıkartılma imkanı yok pek. Nasıl bir şarkı yapmışsa Emin Ongan üzerine fazla bir şey koyamıyorsunuz. Bu sebeple işte Ahmet Özhan'dan dinleyip çok sevdiğim bir şarkıydı bu. Emin Ongan'ın güfte şairi Nusret Bayrak. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde. Adım Mecnun oldu gezer dillerde. Bülbül susmuş renk kalmamış seherde. Adım Mecnun oldu, gezer dillerde. Evet, orijinal bir giriş ananamesi var, buyurun.

İkinci mısranın ikinci bölümünü iyi besteledim ama, değil mi? O da benden olsun. Evet, öyle geldi içimden. Elbette yanlış. Ama notayı kaçırınca... Efendim...

Pardon deme şansımız yok canlı yayında. Böyle ufak tefek besteler yapıyoruz. Bilenler için söylüyorum. Ve şimdi. Cenişen Tanrı Korur'un 70'li yıllarda en çok sevilen şarkısı. 65 yılında bestelemiş zaten bunu. Herhalde Ankara'da besteledi büyük bir ihtimalle. 45 numaralı bestesi. Cenişen Tanrı Korur çok iyi bir kompozitör. Gerçekten musiki tarihinde adı yazılı, sabitlenmiş çok iyi bir kompozitör. Türk müziği dinleyicilerinin şu anda belki bestelerinin hepsi kalbine hitap etmiyor olabilir ama bunların birçoğu ileride anlaşılacak teknik besteler. Şarkılarının her biri birer matematik harika. Diğer formdaki eserleri de öyle. Fakat Cenişen Tanrı Korur keşke ut çalsaydı sadece. Çünkü uda bir hareket kazandırdı. Mızrabı sertleştirdi. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Tavrı değiştirdi. Mızrabı sertleştirdi. Ondan sonra onu taklit etmeyenler bile artık mızraplarını çok sert kullanıyorlar. Şimdi yani udun yumuşaklığı kayboldu. Ama başka bir fark eda geldi diyelim. O da utta müceddit bir sazende. Yeni bir tarz, kendine has bir tarz ortaya koydu. Fakat şarkı söyleme üslubu. Ben Cenişen Tanrı Korur'u 70'li yıllarda tanıdım. 72 yılında tanıdım. Belki İstanbul'da yaşayan, onu en eski tanıyanlardan biri benim. Reha Sağbaş da benden zannediyorum 1-2 yıl önce tanıdı. Yani çok takip ettik, çok sevdik, çok şey öğrendik kendisinden. Birçok konuda istişare ettik vesaire falan. Ama şarkı söyleyiş üslubunu o gün de benimsemedim, bugün de benimsemiyorum. Kendi eserlerini tarif etmesi şu sebeple çok önemli. Yani nasıl okunmasını istiyorsa bestekarının tarifi bakımından bu çok kıymetli. Okuması çok kıymetli. Ama yaptığı glissandolar ve sesini kullanma tarzı bir şarkıcının, şarkıcıda olması gereken hususiyetler değil bence. Bu sebeple diyorum ki keşke sadece usta çalsaydı ama şarkı okuması da eserlerinin tarif etmesi bakımından çok kıymetli. Velhasılı kelam, Cenişen Tanrı Korur Türk musikisine son yüzyılda gelmiş. Çok önemli bir bestekar, çok önemli bir musiki şinas. Her yaptığı da kabul mü? Hayır, her yaptığı da makbul ve kabul değil ama artıları o kadar çok ki o eksiler de onun oluversin. Çok önemli değil. Ben fikrimi söyledim, şu sebeple fikrimi söyledim, şimdi durup dururken niye söylüyorum bunu? Bu şarkısını defalarca kendisinden dinledim, çaldı söyledi, her seferinde farklı şeyler yaptı ama bir ana fikri vardı, icrasında bir ana fikri vardı. Şarkıda olmasını ve olmamasını istediği şeyler vardı. Bunları sözle ifade etmedi hiçbir zaman için, bir tek şarkısında sözle ifade ettiğini hatırlıyorum. Bir ettiğin cevir bile kendimi nimet bilirimin meyanındaki bir duruşta mana prozesi bakımından ikaz ettiğini hatırlıyorum. Beni değil, herkesi, her anlamda herkesi ikaz ettiğini bir hatırlıyorum. Ama onun haricinde şarkıların nasıl okunması gerektiğini söylemezdi lafla ama kendisi okurdu. Müzik zeki adamın yapacağı iş, onun okuyuşundan anlamalıydı herkes nasıl olması gerektiğini. Nitekim 70'li yılların yarısında zannediyorum Meral Uğurlu'dan dinledim. Ankara Radyosu'ndaydı o zaman Meral Uğurlu. İstanbul'a henüz gelmemişti. Ankara Radyosu'nda harikulade bir icrasından dinledim Meral Uğurlu'nun ki şarkıyı böyle tanıdım zaten. Ondan sonra Cenişen Tanrı Korur'un icralarını ruberu böyle yanımızda karşı karşıya okudu, çaldı, dinledik. Mimiklerine kadar takip ettim. Velhasıl kelam, saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu şiir Feyzi Halıcı'nındır. Feyzi Halıcı bir halk şairidir aslında bence. Ama çok önemli bir şairdir, çok önemli bir sanat adamıdır. Çok insanın gönlünü titreten güfteleri vardır. Dolayısıyla bu da bir Hint efsanesinden zannediyorum. Hikayesi çok anlatıldı. Hikayesi beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Yani hangi efsaneden çıkmış, adı neymiş, benim derdim değil o. Özür dilerim, biraz halk ağzıyla konuştum ama böyle, doğrusu böyle. Ama şarkının şiiri ve şarkının şiiri ifade eden melodileri benim için çok önemli. Dolayısıyla bu şarkıda söz ne söylüyorsa onu ifade etmek lazım. Cenişen Tanrı Korur okurken bunu ifade ederdi. Bunun haricindeki bir icrayı ben benimseyemem doğrusu. Doğru da bulmam zaten, kabul etmem. Komik bulurum ayrıca.
Her kim okursa okusun. Cemişen Tanrı Korur da zaman zaman şarkı söylerken komiklik yapardı, gülerdik ama ifade ederdi şarkısını. Yani güfteyi ifade ederdi. Anlatırdı. Lafla değil ama müziğiyle bu şarkının nasıl okunması gerektiğini anlatırdı diyeyim. Sözü fazla uzatmadan bu meşhur şarkıyı söyleyeyim. Bu şarkıyı da ben Karamürsel'de mukim Murat Taşatan dostuma ve eşine armağan ediyorum. Onlar dinlerler. Günlerini ona göre ayarlarlar, işlerini güçlerini ona göre ayarlarlar ve zannediyorum şimdi çayını içiyordur sevgili Murat. Ve hiç böyle bir eser istemezler. Ne okursam kabulüdür ama ben zaman zaman onlara bir hediye gönderirim. Bu şarkıyı onlar için söyleyeceğim. Hediyem olsun, kabul buyursunlar. Evet. Şavkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Çıkmaz sokaklarda bu minyatür kim? Bu göğüs kim? Ya bu gözler, bu saçlar? Uzak bir özlemde ayak seslerin, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Bu yıldızlar doğan günü çağrışır. Bu gündüzler gözlerini çağrışır. Ya kimlere verdin avuçlarını? Günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim. Vurdum tellerine seni sazımın, sen de anahtarı alın yazımın. Yağmur yağmur serpil yalnızlığıma, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Evet. Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Tekrar tekrar okuyalım ya bu şarkıları. Değil mi? Böyle gündeme gelmesi gerekli diye düşünüyorum. Çok fazla şey mi düşünüyorum acaba diye şöyle bir bakıyorum repertuarımıza. Saatimize de bakıyorum. 22:32. Muhayyer Kürdi makamına gelene kadar okuyalım. İki Kürdi'yle icazkar daha var. Ondan sonra gelen mesajları sevgili radyo dostlarımıza okuyalım. Şimdi pek güzel bir şarkı. Yani her dönemin şarkısı. Piyasada da radyoda da her dönemin şarkısı. Yani 60'lı yılların sonundan hatırlıyorum. Daha çok 70'li yıllardan hatırlıyorum. Neşe Can çok söylerdi bu şarkıyı sahnede. Yusuf Nalkesen'in Kürdili Hicazkar şarkısı. 14 Temmuz 1961 tarihinde bestelemiş. Demek ki doğru hatırlıyorum. Yani 60'lı yılların sonunda çocukluğumdan hatırlıyorum. Ve artık ergenlik dönemimde de söylerdik bu şarkıyı. Küçük soluklu bir şarkı ama son derece zevkli. Güfteyi okumayayım. Hadi şarkı içinde dinleyelim hep beraber.

Şimdi biraz rahat ettim bu şarkıda değil mi? Biraz parmakların açıldı. Evet efendim. Ve Yusuf Nalkesi'nin pek meşhur bir şarkısı daha. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı. Bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı. Diye devam ediyor şarkı. Bestesi, güftesi de Yusuf Nalkesen'e ait bu şarkının. Efendim güfte şöyle bir not var, bir notanın üzerinde. Zannediyorum el yazısı. 25 Haziran 1970'te güfte tamamlanmış. Güfteyi anca tamamlamış. Ve 3 Temmuz'la 5 Temmuz 1970'te

1970 tarihleri arasında iki günde de şarkıyı bestelemiş. Demek ki yazdı bozdu, yazdı bozdu. İki günde tamamladı şarkıyı İzmir'de. Bu da pek zevkli bir şarkısıdır Yusuf Nalkese'nin. Bu şarkıyı ayrıca saygıdeğer dinleyenlerimiz Alaaddin Yavaş'a bir 45'lik planda okumuştur. Taş plak değil zannediyorum. 45'lik plak tabii 70 yılında bestelendiğine göre. Gerçi 73 yılına kadar taş plaklar kaydedildi. Ama 45'lik plaklar da vardı. Arayın internette lütfen, saymadım kaç yıl oldu Alaaddin Yavaş'ta. Harikulade bir icrası vardır. Bir de dönemin piyasa sazlarının icra üslubu bakımından da çok önemli bu plağı dinlemek. Evet, buyurun efendim.

Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, şimdi programımıza gelen Facebook mesajlarını okuyayım sizlere. İzmir'den Erman Şenermen yazmışlar. Çeşme'den kucak dolusu selamları var ve Selahattin

olsun. Ali Balcı, Ali Balcı, evet, Manisa Turgutlu'dan sevgilerimle diyor. Teşekkür ederiz Sayın Ali Balcı. Emin Nadir Fidan Çeşme Yıldır'dan yazmış. Sıradaki önce ekibe selamları var, sonra sıradaki eseri Şenur'dan hanıma, Sami Saptekin'e, çiftçi ve Öztaş ailelerine armağan eder misiniz demiş. Armağan olsun sizin adınıza bizden. İlyas Aydın Ormanbeyli köyünden aramış, Tokat'tan selamları var. İsmet Özdemir, emeği geçen herkese teşekkür ediyor sevgili İsmet kardeşim. Kırşehir'den selamları var. Ve Rezan Çatalbaş, İyi akşamlar diliyor. Eserlerden birini de bizlere armağan eder misiniz demiş. Vallahi aklımdaydı. Şimdiki eseri aslında size armağan etmeyi düşünüyordum ama bundan sonraki eser de olabilir. Vaktimiz var henüz sevgili Rezan. Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan selamları var. Yaşam paylaşınca güzel, değerli ve de anlamlı demiş. Teşekkür ederiz, sağ olun. Zehra Bıçakçı İzmir'den sevgiler ve selamları var. Seven Kurtbağan Saftekin Ayvalık'tan sevgilerini göndermiş bize. Teşekkür ederiz, kolay gelsin diyor. Gülsefa Koçyiğit Çambolat, teşekkür ederiz. Biz de size kavuştuğumuz için sevinçliyiz doğrusu. Erdek'ten selamları var onun da. Erdek'in yazı nasıl ya? Benim çocukluğumda çok iyiydi. Çok güzeldi, sen bilirsin. Vallahi mi? Orada bir kamp var, oraya gideceğim inşallah. Hanım pek gönderme taraftarı değil ama. Evet, emekliler kampı. Evet, çocukluğumun yazlığı Erdek. Evet efendim. Tuncel

şeyleri var. Fakirin şahsında bütün yayın ekibine teşekkürleri var. Teşekkür ediyoruz. Canlı yayını heyecanla beklediğini söylüyor. Biz de heyecan duyuyoruz zaten. Sizlere bu yayını sunmak için hemen yayın öncesinde. Ahmet Çubukçu iyi akşamlar diliyor. Şahsımda tüm ekibe selam ve saygıları var. Teşekkür ederiz. Muharrem Yalçın. Teşekkür ederiz iltifatınız için Muharrem Bey. Evet, yapım ve yayın ekibini ayakta alkışlarım diyor Çiğdem. Yapım ve yayın ekibini dediğine göre Çiğdem ve sevgili ton masterimiz Çiğdem Işık'la sevgili ton masterimiz Birsel Acar'a da geliyor bu teşekkürler. Onlar için de teşekkür ediliyor. Peki, Tekirdağ Körfez Liman'dan yazmışlar. Fatma Erden Özalp yazmışlar. Marmaris'ten sevgileri var. Teşekkür ederiz hanımefendi iltifatınız için. Sağ olun, var olun. Handan Torpil Nefçi İzmir'den yazmışlar. Sıradaki eseri tabii ki Fidan ve Östaş ailelerine. İsminizi görünce zaten armağan ediyoruz Handan Hanım. Sağ olun, var olun yazdığınız için. Zeynep Çatalbaş yazmışlar Sakarya'dan. Teşekkür ederiz sevgili Zeynep. Aysel Hammaş Ayvalık'tan selam ve sevgileri var. Teşekkür ederiz nasıl bir zevkle dinlediğini söylüyorum. Biz de zevkle icra ediyoruz. Sürçülisanımızın affolması dileğiyle elbette. Fatma Erden Özalp. Teşekkür ederiz iltifatınız için. Sağ olun yazdığınız için de ayrıca. Adnan Önem. Aydın Karacasu'dan yazmışlar. Selamlar var ve aleyküm selam. Herhalde şimdilik bu kadar notlarımız. Teşekkür ederim. Şimdi programımıza devam edelim. Muhayyer Kürdi makamında Avni Anıl'ın pek güzel bir şarkısıdır. Gazinolarda çıkış şarkısı olarak çok kullanılır. Peşlerden sonra söylenir tabii hemen. Tabii bu şarkıyla çok çıkan solist vardı direkt güfteyle beraber. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılardan. Şarkılarda özür dilerim. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda. Turhan Oğuzbaş'ın güftesi de. Evet.

0: Arısoy yazmış sevgili Mithat.
1: Canım hocam.
0: Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'nun maisteri, şef maisteri. Sizden hatıra masada, saraydaki komşu bahçesinde sevinçle, muhabbetle dinliyoruz demiş. Bizden hatıra masada zannediyorum benim sattığım evde mi acaba? O da o. Ben öyle anlıyorum Mithat. Vallahi bilmiyorum ne demek istediğini ama çok hoş geldi bize. Ayrıca konuşuruz. Nur olun, var olun demiş. Sen de nur ol, var ol kardeşim. Taha Kızıl Toprak Sivas'tan selamları var. Sıradaki eseri eşim Nagihan Hanım'a armağan eder misiniz demiş. Şimdi okuyacağımız eserden sonraki eser olsun. Çünkü söz verdik. Şimdi okuyacağımız şarkıyı Sakarya'da mukim Rezan Çatalbaş ve ailesine armağan ediyoruz. Ali Erköse'nin bugün çok muhabbeti geçti Ali abinin. Nurlar içinde yatsın. Viran olan kalbimde sevgilimi özlerim mısra ile başlıyor. Sözleri de Müzeher Güver'in. Güver'in, özür dilerim, Müzeher Güver. Ankara Radyosu'nun ilk nesil kadın ses sanatçılarından. Buyurun.

0: Ne güzel şarkı ya. Çok severim bunu. Söylerken de Ali abi geldi aklıma. Ne güzel bir insandı, ne iyi bir insandı ya. Çok iyi insandı. Bugün de yağ çok kullandım ama ne bileyim öyle bir günüm demek ki. Aa, saatimiz 22:59. Hiç ikaz etmiyorsun Birsel. Bitmiş program. Evet. Peki. Bir dakika kaldı. Güzel şarkılarımız vardı aslında. Peki, bir sonraki programımızda peyderpey bu şarkıları koyarız. Vallahi bu program benim hoşuma gitti. Bir rahatladım. Evet, arada bir yapalım. Arada bir yapalım böyle. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, bu akşam da programımız nihayete erdi. Refakat eden saz sanatkarları Viola'yla Neriman Güneş, Kanun Lafında Süyür, Utla Caner Altınbaşlı, teknik masada Selda Kış vardı. Son maisterimiz Birsel Acar, program yapımcıları Çiğdem Işık ve bendeniz Mustafa Doğan Dikmen. Bir sonraki programımızda sağlıkla, mutlulukla, huzurun ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyada inşallah tekrar buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Sağlıkla, mutlulukla dedik ama huzur bunlardan da önemli sanki artık. Huzur bekliyoruz. Hoşça bakın zatınıza saygıdeğer efendilerim. Geceniz hayır olsun. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

yiyen udum mu yoksa ben miyim fark eylemem. Hıçkıran kim böyle bestemle beraber pür elem. Yalvarır tellerde mızrabım vururken dem bedem. Ağlayan kim böyle bestemle beraber pür elem. Süheyla Moray'ın bu dizelerine Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki bestesini Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Selahattin Erköse'nin yaptığı Hüzzam makamındaki Ut Taksimi'ni dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuz'dan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Karciğer makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Hüzzam eserimizi Perihan Altındağ Sözeli'nin yorumundan dinleyeceğiz. Ahmet Refik

Altınay'ın güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün hüzzam şarkısı. Açmam, açamam, söyleyemem, çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde. Billah bu acı durduracak kalbi yerinde. Bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde.

Sözlerini Fitnat Sağlık'ın yazdığı Yesari Asım Arsoy'un hüzzam bestesini Bekir Sıtkı Sezgin'in yorumundan sunuyoruz. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır. Son darbeyi kalbim yine ismin olacaktır. Yalnız senin aşkın ile ruhum solacaktır.

Güftesi Orhan Seyfi Orhon'a, bestesi Bimen Şen'e ait hüzzam eseri Mustafa Erses'ten dinliyoruz şimdi. Sükunla geçer ömrüm seyri gibi enharın, esiridir gönül eski bir yar-ı seharın. Bilge

Güfte ve bestesi Mustafa Sunar'a ait Hüzzam eseri Serap Mutlu Akbulut'tan sunuyoruz. Şebabım durmadan geçti, bütün ömrüm sarardı. Ne mehtaptan, ne yıldızdan eser kaldı, karardı. Seni ruhum, seni gönlüm gece gündüz arardı. Ne mehtaptan, ne yıldızdan eser kaldı, karardı.

Mustafa Nafi Zırmak'ın sözlerini yazdığı, Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısını Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Aşkınla sürünsem, yine aşkınla delirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem. Bir gölge gibi ruhunun altında belirsem, bilmem ki ne yapsam da senin kalbine girsem.

Güftesi yine Mustafa Nafiz Irmak'a, bestesi bu kez Marko Çolakoğlu'na ait Hüzzam şarkıyı da Koray Safkan'dan dinliyoruz. Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz karciğer makamında eserlerle devam ediyor. İstanbul Radyosu saz sanatçılarının icra edecekleri Kemani Tatyos Efendi'nin karciğer peşrevinin bir bölümünün ardından yine İstanbul Radyosu ses sanatçıları Hafız Yusuf Efendi'nin karciğer eserini seslendirecekler. Ah efendim, dinle gel şu nalevi feryadımı, kaydı firkatten halas eyle dilini aşadımı.

Güftesi Mehmet Neşet Bey'e, bestesi Lemi Atlı'ya ait karciğer şarkıyı Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Bir gonca gülün revnakı parlar deheninde, bir kırmızılık dalgalanır gül deheninde. Güller mi açılmış acaba pembe teninde, bir kırmızılık dalgalanır gül deheninde.

Filiz Şatıroğlu'nu Hacı Arif Bey'in Karciğer şarkısında dinliyoruz. Güfte Nevres Efendi'ye ait. Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül. Derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Güftesi Ahmet Rasim Bey'e, bestesi Leon Hancıyan'a ait Karciğer şarkıyı Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bilmem ki safa, neşe bu ömrün neresinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde. Hala ele mi yâre tehammül hevesinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde.

Lemi Atlı'nın Karciğer şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz. Bir gölge ol, beni peşinden koştur. Bir şarkı söyle de ruhumu coştur. Dinleyip mest olmak seni ne hoştur. Bir şarkı söyle de ruhumu coştur.

Saadettin Kaynağan Karciğer şarkısını Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dağları hep kar aldı, gülleri hep har aldı. Ecele borçluk aldım, bir canım var, yar aldı.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim sizlere. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Mustafa Nafiz Irmak'ın Karaciğer Bestesi. Mualla Gökçay'dan dinliyoruz. Acılar, ey zalim acılar, gidin. Takatim kalmadı sizi çekmeye. Biraz da o hissiz kızı incitin. Anlatın derdimi o mor çiçeğe. Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul Radyosu TRT Name Müzik Stüdyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz akustik name programımızla sizlerleyiz. Ben Esra İçöz. Yaklaşık bir saat boyunca hazırlamış olduğumuz repertuarla sizlerle birlikte olacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton masterimiz Mehmet Sungur ve ayrıca bugün stüdyomuzda bulunan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım. Kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, Udda Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp, ritim sazda Muhammed İzgi. Hüseyin'i makamında eserlerle başladık akustik nameye. İlk olarak Tamburi Ali Efendi'nin çok sevilen şarkısıyla başladık. Senden bilirim yok bana bir faide ey gül. Sıradaki eserimiz güftesi Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin İnal'a ait bir şarkı. Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır.

Ellerinize sağlık. Sıradaki eserimiz güftesi Siret Özsever'e, bestesi Şükrü Tunar'a ait Hüseyin'i bir şarkı. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün.

Ellerinize sağlık. Çok sevdiğim bir eserdi. Dinleyicilerimize benim özel armağanım olsun. Sıradaki eserimizin sözleri Necdet Atılgan'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait. Hayal deryasına ben bazı bazı dalmasam bir türlü, dalsam bir türlü diyeceğiz.

Ellerinize sağlık. Şimdi belki radyolarınız başında bizlere eşlik edeceğinizi düşündüğüm bir şarkı, öyle hayal ederek okuyacağız, seslendireceğiz. Menekşe kokulu yârim.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sıradaki eser biraz daha yakın döneme ait. Bir dönem çok fazla popüler olmuş bir fantazi diyebileceğimiz bir eser. Yine Hüseyin'i makamında. Güftesi Ayten Baykal'a, bestesi Erdoğan Berker'e ait. Sana öyle hasretim ki bir çabam yok varam diye.

Sırada çok kıymetli hocam Selahattin İçli'ye ait bir şarkı var. Güftesi Hücest'e Aksavrı'nın. Zeytin gözlüm sana meylim nedendir?

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Akustik Name'de şimdi Hicaz makamındaki şarkılara doğru yol alıyoruz. İlk eserimiz güftesi İlhan Behlül Pektaş'a, bestesi Avni Anıl'a ait bir şarkı. Sevmiyorum seni artık, gözlerimi geri ver. Yalanmış yeminlerin hep, sözlerimi geri ver. Öncesinde bir Ud Taksim'i alıyoruz sevgili arkadaşım Hakan Aydınlık'tan.

0: TRTname.
1: İkinci caz şarkımız yine çok kıymetli bir hocama ait. Onu da anmış olacağız bu vesileyle. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'nın "Ümitsiz bir aşka düştüm, ağlarım ben halime."

Teşekkürler. Yine Hicaz makamında bir eserle devam ediyoruz. Güftesi Lami Güray'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait. Ne boş yere yanmışım, meğer ben aldanmışım. O sözlere kanmışım, meğer ben aldanmışım.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an dinlediğiniz yayınımızın tekrarını şayet dinlemek isterseniz bu gece 00.00'da yani 12'de ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan

dinleyebilirsiniz dedikten sonra Hicaz makamında bir şarkı var yine sırada. Güfte ve bestesi Yesarası Marso'ya ait. Al Gonca'yı deremedim, yar yüksekte eremedim.

Değerli TRTname dinleyenlerimiz, bir akustikname programımızın daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikteydik. Sizler için seçtiğimiz eserleri seslendirmeye çalıştık. Ben Esra İçöz, sizlerle oldum. Ve stüdyoda benimle birlikte olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım, kemanda Aydın Marol, kanunda Devrim Ekiz, Udda Hakan Aydınlık,

Mehmet Sungur. Programımız umuyoruz sizlere keyif vermiştir. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, müzikle kalın diyoruz. Görüşmek dileğiyle.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

Geçmiş zaman olur ki. TRT NAM İstanbul stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. TRT NAM'in en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programından merhaba değerli dostlarımız. Bu yayınımızda da mazi ile günceli buluşturuyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş şarkıları gün yüzüne çıkarıyoruz. Ortak duygularda buluşuyoruz. Teknik öğretmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel şarkılarla gününüze eşlik ediyoruz. Bugün Geçmiş Zaman Olur Ki programı Muayyer Kürdi makamında eserlerle başlıyor. Yusuf Nalkese'nin sevilen eserini Nazlı Kanaat yorumuyla sunuyoruz sizlere. Nazlı Hanım'ın 2011 yılında yayınlanan solo albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık, sen çok bekleyeceksin.

Hasreti yıllara sor, ırağı yollara sor. Beni ellere sorma, o mahzun kullara sor. Alişen Ozan'ın güftesi Ayten Uğuralp'e ait Muayyer Kürdi şarkısında İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Sanatçımızla 2005 yılına uzandık. Efendim, şimdi de Selahattin Erköse şarkısıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Yine Muayyer Kürdi makamında sözleri Rüştü Şardağ tarafından kaleme alınan şarkıyı Dilek Türkan seslendiriyor. Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim.

Değerli bestekar ve sanatçı Necdet Tokatlıoğlu, fani dünyanın gerçeklerini dizelerini de yazarak hayat verdiği bu şarkısıyla anlatmış bizlere. Biz de Turhan Özek'ten dinledik bu sevilen şarkıyı. Yalancı dünya, yalancı dünya, seni neylemeli? Dertlerin bitmiyor, çekilmiyor kahrın. Evet efendim, hayat, yaşam, iyilikle, kötülükle, güzellikle, çirkinlikle bir arada yürüyor. Tabii ki iyiliğin içinde kötülük de yer alıyor, güzelliklerin içinde çirkinlikler de yer alıyor. Ama işte bu yaşamın ta kendisi, biz de güzellikleri ön plana çıkararak, iyilikleri ön plana çıkararak, olumlu bakarak, olumlu görerek yaşamaya devam edeceğiz elbette. Şimdi gelin şarkılarla süslemeye devam edelim günümüzü ve beste güftesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi makam daki eserde Nalan Altınörs'e kulak verelim. Elveda gençliğim, elveda ey hatıralar diyor sanatçımız.

0: Değerli sanatçı Gönül Yazar'ın Gönülden Gönüllere isimli albümünde beste ve güftesi Taner Şener'e ait Muayyer Kürdi şarkısını dinledik. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı. Efendim, aşka dair, sevdaya dair şarkılar bitmek tükenmek bilmez elbette. Tabii ki bestekarlarımız, söz yazarlarımız bu duygulardan, bu güzel duygulardan besleniyorlar. İşte şimdi o şarkılardan birine kulak vereceğiz. Muayyer Kürdi makamında bir Sinan Subaşı bestesi. Ve Zeki Müren'in Dünden Bugüne albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez. Bu güzel şarkıdan sonra lütfen sizler de düşünün efendim. Aşkın sırrını çözebildiniz mi?
1: Aşkın sırrı bilinmez, arkasından gidilmez. Bu yoldan giden yolcu bir daha geri dönmez.

Ben yoruldum sana şiir yazmaktan. Şarkımızı bensiz çalma ne olur. Evet efendim, kanun sanatçısı Göksel Baktakir'in Gütesi Hanife Kahraman tarafından kaleme alınmış Muayyer Kürdi şarkısını değerli sanatçımız Faruk Salgar'dan dinledik. Bu vesileyle aramızdan ayrılan kıymetli hocam Faruk Salgar'ı da bir kere daha saygıyla, rahmetle yad ediyorum. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 2018 yılına uzanıyoruz ve İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç'ın Gece Gözlüm albümünde yer alan bir Turhan Taşan bestesine kulak veriyoruz. Nihavet makamındaki bu eserin güftesi Günay Öztürk Özdemir'e ait. Öyle bir zamanda çık gel ki bana, dönmesin dünya, yorgun yıllar dursun. Geceler aydınlık, sevda hesapsız, son nefesim sen ol. Adı aşk olsun.

Avni Anıl şarkılarının yer aldığı ve 2010 yılında Unutamıyorum ismiyle yayınlanan albümden Filiz Şatıroğlu'nu dinledik. Avni Hoca'nın güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Nihavend şarkısını seslendirdi sanatçımız. Evet efendim, Nihavend makamında eserlerle birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi 2005 yılına uzanıyoruz. Aslında çok daha eski yıllarda kaydedilmiş bir eser. Ancak Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk albümünde de bir kere daha seslendirmiş olduğu çok sevilen bir şarkı, Erdoğan Berker'in güftesi Bekir Mutlu'ya ait eseri. Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? Çılgın gibi koşarak kırlara uzandın mı hiç? Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen.

Geçen günlere yazık, yazık etmişsin gönül sen. Öyleyse hiç sevmemiş, sevilmemişsin gönül sen. Samime Sanay'ın 80'li yılların sonlarına damga vuran şarkısını 2005 yılında seslendirdiği kaydıyla sunduk sizlere. Dinlediğimiz bu özel eserin güftesi Bekir Mutlu'ya aitti, beste ise Erdoğan Berker imzalıydı. Sanatçının 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kayıt paylaştık. Bu güzel şarkının ardından programımıza Erol Ünal Karabıyık'a ait nihavend bir eserle devam edeceğiz. Sözleri Nadide Buluç'a ait şarkıyı Ayşe Gül Durukan seslendirecek. Sanatçının Gitti de Gelmeyi Verdiği Bir Garip Aşığım isimli albümünden bir kayıt paylaşıyoruz. Gülmek yaraşır sana, gönlümde açsın güller.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Melihat Gülses'i konuk ettik. Erdin Çelikkol'un sözleri Mustafa Töngemen'e ait Nihavend şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçı. Dinlediğimiz bu kayıt 2018 yılında yayınlanan Musiki Şinas Tüccarlar albümünde yer alıyordu. Ve efendim bu güzel Nihavend şarkının ardından yolculuğumuza hüzzam eserlerle devam ediyoruz. Klasik bir şarkıyla programımızı taçlandıracağız. Muazzez Abacı'nın 1986 yılında yayınlanan Çok Geceler Bekledim isimli albümünde seslendirdiği bestesi Sadi Hoşses, güftesi Yaşar Nezihi Bükülmez'e ait eseri dinleyeceğiz. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı. Ne canandan vefa gördüm, ne aşkından eser kaldı. Bu sevdadan bana bitmez tükenmez gam, keder kaldı.

Beste ve güftesi Yusuf Dalkesen'e ait Hüzzam makamındaki şarkıyı Seçil Heper'den dinledik. Efendim Seçil Heper'de ilk kez 1966 yılında Ankara Radyosu'nda açılan sınavı kazanarak müzik hayatına başlamış değerli sanatçılarımızdan biri. Sonrasında tabii ki gazino sahneleriyle müzik yaşamına devam ediyor ve tabii ki bu sırada onlarca 45'lik ve birçok albüme imza atıyor. Özlediğimiz seslerden bir tanesiydi. Şimdi yine nostaljik bir paylaşımla devam ediyor Geçmiş Zaman Olur Ki programı. Zeki Müren'e kulak vereceğiz. Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Alaaddin Şenso'ya ait Hüzzam eserini dinleyeceğiz sanatçımızdan. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından koro şefi Vedat Kaptan Yurdakul, Saadettin Kaynağ'ın Hüzam şarkısıyla bizlere seslendi. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Bu güzel şarkıyla daha da hareketlendik efendim. Ancak şimdi ritmimizi biraz düşüreceğiz. Yine gönlümüze dokunan bir sanatçının sesiyle devam edeceğiz Geçmiş Zaman Olur Ki programına. İrfan Özbakır'ın güftesi Mustafa Sevilen'e ait Hüzam şarkısında Gönül Akkor'u deneyeceğiz. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar. El ele, göz gözeydik seninle bir zamanlar. Öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar.

Sana Emel Sayın'dan dinledik. Talihin Elinde Oyuncak Oldum. Efendim, bu kayıt sanatçının 2000 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümünden sizlerle paylaştığımız bir kayıttı. Nostaljik paylaşımlara, bizi geçmişe götüren harika şarkılara Geçmiş Zaman Olur Ki programında devam ediyoruz. Şimdi 70'li yıllara uzanacağız aslında. İlk olarak Ahmet Özsan'dan 1975 yılında yayınlanan Bak Yeşil Yeşil filminde dinlediğimiz, filme de adını veren bir eser. Hulki Saner yapımı bu filmde Ahmet Özsan, Hale Soygazi ve Şener Şen'le başrolleri paylaşıyordu. Ve işte orada seslendirilen bu şarkı bir döneme damga vurdu. Daha sonra Ahmet Özsan bu sevilen eseri güncel formuyla bir kere daha seslendirdi. İşte şimdi o kayda kulak vereceğiz. Mustafa Seyran'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Segah şarkısını dinleyeceğiz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Değerli sanatçımız Hasan Eylen, 2012 yılında yayınlanan Hüzün albümünden bir kayıt da bizlere seslendi. Şekip Ayhan Özışık'ın Hüzzam şarkısını söyledi bizler için. Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş, yalancı hepsi de hiç safa yokmuş. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli TRT Name dostlarımız. Şimdi Segah makamında bir şarkıya kulak vereceğiz. Başrollerini Türkan Şoray ve Tanju Gürsun'un paylaştığı 1969 yapımı Burgacı filmine de adını veren bir

Şarkı Gönül Yazar seslendirmişti o yıllarda. Sonrasında bir kere daha güncel haliyle seslendirdi sanatçımız bu şarkıyı. İşte biz şimdi o kaydı sizlere sunuyoruz. Bir Teoman Alpay bestesi. Güfte Senur Çelik imzalı. Gurbet içimde bir ok. Her şey bana yabancı. Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı.

Beste ve güftesi Erol Sayan'a ait Segah makamındaki eserde Hamiye Turan bizlerle birlikteydi. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonlarına gelirken sizlerle yine güzel paylaşımlarda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde bir Özdemir Asaf sözünü sizlerle paylaşacağız. Bakın değerli üstad ne demiş? Bazen dayanmaktır sevmek, hayat nereden vurursa vursun ayakta durabilmek. Bazen yaşamaktır sevmek, soluksuz ciğer.

yer gibi sevgisiz kalbin duracağını bilmek. Bazen ağırdır sevmek, sevdiğine layık olabilmek. Ve bazen hayattır sevmek, birini çok uzaktayken bile yüreğinde taşıyabilmek. Evet sevgili dinleyenler, herkes kendi meşrebince sever derler. Bazılarının biraz hiddetli, bazılarının biraz şefkatli. Ama her ne olursa olsun, lütfen en kalbi duygularla tertemiz, saf ve katıksız sevmeye devam edelim. Çünkü dünya üzerinde belki de en özel şey sevmek, sevilebilmek. Siz de sevgiyle, güzelliklerle kalın değerli dinleyicilerimiz. Sevgi dilinizi de şarkılarla bütünleştirmeyi lütfen unutmayın. Tıpkı bizim burada yaptığımız gibi. Şimdi yayınımıza yine en güzel şarkılarla devam ediyoruz. Sizlere sevgimizi şarkılarla iletiyoruz. Bir uşak şarkı var sırada. Yıldırım Bekçi'den dinleyeceğimiz bir Yusuf Nalkesen bestesi. Güfte Halit Çelikoğlu'na ait. Ne mektup geliyor ne haber senden. Söyle de bileyim bıktın mı benden?

Değerli sanatçı Yıldırım Bekçi, Yusuf Nalkese'nin sözleri Halit Çelikoğlu'na ait Uşak şarkısını seslendirdi. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1990 tarihli Düşündüğüm Biri Var isimli albümünde yer alıyordu. Evet, gözlerin doğuyor gecelerime dedi sanatçımız. Birlikteliğimiz bir başka Uşak şarkı ile devam ediyor. Programımızın sonuna yaklaşıyoruz değerli dostlar. Ankara Radyosu sanatçılarından Bahadır Özüşen, Kemal Gürses'in sözleri Ali Haydar Abdullahoğlu'na ait Uşak şarkısına hayat veriyor. Zulmete ayrılık bestesi yapan, beni düşünceye salan geceler.

Harika bir repertuarla sizlere seslendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Biz her gün bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam edeceğiz. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Tatyos Efendi'nin Uşak eserinde Belgin Gök ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.